Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve İç Tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2026.

Bu söyleşi biraz mitolojiyi anımsatır. Feniks kuşunun kısmi bir anlatısıdır sanki. Yanar, yanar, biter, perişan olur. Sonra daha görkemli olarak küllerinden doğar, geri gelir. Arada bu yanışlar ve yeniden doğuşlar tekrarlanır, ancak final zaferdir. Feniks, Anka kuşu, Zümrüdü Anka, artık ne dersek diyelim, hem doğu hem de batı mitolojisiyle özdeşleşir, ta Mısır'a, Habeşistan'a kadar uzanır gider. Ali Darmar yalnızca bir besteci, bir eğitimci değil, iç dünyasında defalarca yanıp yeniden doğmuş bir insan. Yaşadığı her kırılma, müziğine, duruşuna, sözlerine yansımış. Onun notalarında sadece armoni değil, içsel mücadelelerin, hayal kırıklıklarının ve büyük direnişlerin yankısı var. Bu kitap, onun kendi külleri içinden nasıl yeniden bir anlatıya dönüştüğünü, müzikle, sessizlikle, sabırla ördüğü o özgün hayat yolculuğunu anlatıyor. Yapmak istediğiniz ve inandığınız konudan asla vazgeçmeyin.

Absolut kulağa sahip, yetenekli ve her şeyden öte istekli bir çocuk. Beden yapısında şöyle bir özellik var. Beynindeki iki lob da bir arada çalışıyor. Beslediği yapıtlarda eşi bulunmaz öğretmenliği ve yetiştirdiği öğrencileri kadar onların aileleriyle kurduğu yakınlık da çok ayrıcalıklı. Juilliard School of Music gibi Amerika'nın en önemli okullarından birisine hazırladığı öğrencileri kabul ettirmiş. Benim de eski bir arkadaşım ve çok güvenilir bir dostum olan Ali Darmar, çağdaş müziğin en soyuta gittiği yıllarda somut anlatımla bir duyguyu, bir olayı, bir görüntüyü betimler ve bu arada melodiyi de hiç elden bırakmaz. Bence 20. yüzyıl başlarındaki post-romantizmi daha yalın bir dille özümsemiş bir bestecidir. Kendi karakteri de çok romantiktir. Besteciliği gibi çok seçkin ve sabırlı bir öğretmendir. Yetiştirdiği öğrenciler bugün dünya sahnelerinde boy gösteriyor. Özel yaşamında iniş çıkışlar, bazen de derin aşkların içinde kayboluşları vardır. Sabırlı olmasını, icabında geri çekilmesini bilir. Daha küçücükken renkler ve sesler onu ayrı bir dünyaya taşımış. Her bir yapıtını nakış işler gibi incelikle dokur. Halen de içinden ne geliyorsa, ona ne vahiy oluyorsa, parapsikolojik güçlere inanarak yapıtlarını oluşturuyor. Daha da ilginç bir yönü var. O bir medyum. Olayları önceden haber veriyor ve son derece inançlı bir insan. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Ştatzel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde müzik tarihi, estetik, radyo ve televizyonda müzik programcılığı ve doktora programında zaman içinde müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir.

İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve iç tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2026.

Türk operasının büyük seslerinden devlet sanatçısı Bas Ayhan Baran'ı saygıyla anıyoruz. 3 Nisan 1929'da Ankara'da doğan Ayhan Baran, 1945 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Frida Böhm'le şan çalıştı. 1951'de opera bölümünü bitiren Baran, devlet operasında sanat yaşamına başladı. Etkileyici bas sesi ve özgün yorumlama tekniğiyle opera dünyamızda kendine özel bir yer edinen Ayhan Baran, yurt dışı etkinliklerine 1959'da Münih'teki Baviera Radyo Senfoni Orkestrası ile yaptığı çalışmalarla başladı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli ülkelerde opera ve konser sanatçısı olarak çalışmalarını sürdürdü. Almanya, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Finlandiya, İsviçre, Fransa, Belçika, Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya, Macaristan, Çekoslovakya ve Mısır'ın önemli sanat merkezlerinde operalarda oynayan Ayhan Baran, resitaller ve orkestra eşliğinde konserler verdi. 1967-1969 yıllarında 2 sezon için Düsseldorf ve Duisburg operalarında konuk sanatçı olarak çalışan Baran, konser sanatçısı olarak Türk bestecilerin yapıtlarının yurt dışında tanıtılmasına çaba gösterdi ve bu yapıtlara konser programlarında yer vermeyi ilke edindi. Şen çalışmalarının yanı sıra Ankara Devlet Operası'nda rejisörlük ve baş rejisörlük yapan Ayhan Baran birçok genç opera sanatçısının yetişmesine katkıda bulundu. 60 yılı kapsayan sanat yaşamında başarıları önemli ödüllere layık görülen sanatçı 1961 Bükreş George Enescu Uluslararası Müzik Yarışması ve 1963 Verve'ye Uluslararası Şan Yarışması'nda aldığı ödüllerin yanı sıra 1963 yılında Londra Harriet Cohen Uluslararası Müzik Armağanlarından Altın Şan Madalyası'nın da sahibi oldu. Ayhan Baran'ın Budapeşte Filarmoni Orkestrası eşliğinde Adnan Saygun'un halk şarkılarını içeren 4 plağı 1985 yılında Fransız Plak Akademisi'nin ödülünü kazandı. 1987 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Ayhan Baran'a 2004 yılında Sevda Canap Ant Müzik Vakfı'nın onur ödülü sunuldu. İstanbul Devlet Operası'ndan emekli olan Ayhan Baran, unutulmaz rollerin bas sesi olarak hafızalara kazınmış, 2007 yılında TRT tarafından 3 CD'den oluşan Geçmişten Günümüze Ayhan Baran albümleri yayınlanmıştır. Sanatçının yaşamını ve başarılarını anlatan Belkanto'nun Efsane Ustası başlıklı kitap, gazeteci yazar Şefik Kahraman Kaptan tarafından kaleme alınmıştır. Aynı zamanda bir ressam, heykeltıraş, fotoğraf sanatçısı, mimari tasarımcı ve gerektiği zaman kendi kendine eşliğini en mükemmel biçimde yapacak düzeyde iyi bir piyanist olan Ayhan Baran, 24 Temmuz 2014'te 85 yaşında yaşama veda etti.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili Bursan Klasik Radyosu dinleyicileri merhaba. Müzik Masası programımızı bu hafta öncekilere göre farklı bir şekilde hazırladım. Malum yaz dönemindeyiz, hava sıcak, hafif bir tatil havası da var. Kimilerimiz tatilde dinliyor belki bu eğlenceli radyoyu. Dedim ki öyle Stravinsky 12 ton müziği falan yormayayım artık biraz dinleyicilerimize ve şöyle ilginç bulacağı müzikler dinleteyim. Şimdi elimde bir CD var. Amerikalı bir caz piyanisti, besteci ve aranjör de aynı zamanda. Çok etkileyici doğaçlama çalışmaları var. Brad Meldau, eminim birçoğunuz tanıyordur. 1970 doğumlu bir piyanist, 20'li yaşlardan itibaren hem solo hem de triosuyla konserlerine ve kayıtlarına devam ediyor. 30'un üzerinde albüm var. Müziklerinde pop, rock ve klasik müzik yaklaşımları var. En ilginç özelliği de bana göre her iki elinde de farklı melodik ve ritmik yapıları kolaylıkla çalabiliyor olması. Bu elimdeki CD basçı Larry Greenader ve davulcu Jorge Rossi ile yaptıkları 4. albümü. Back at the Vanguard adında bir albüm. Canlı bir konser kaydı. Ve bu albümde klasik şarkıları kendi doğaçlama tarzlarında çalmışlar. Hakikaten muazzam bence. Dinletmek istediğim ilk şarkı All the Things You Are. Bu şarkı da 1939'da bir müzikal için yazılmış. Çok çeşitli şarkıcılar söylüyor o yıllardan beri. Ben sizin için Frank Sinatra yorumunu seçtim. Hemen ardından da Brad Meldau Trio'nun yorumunu dinleyelim birlikte. All the Things You Are.

Umarım değişik gelmiştir bugünkü müzik masası size. Şimdi yine aynı albümde müziği Sammy Fain'e ait bir şarkı var. 1938'den meşhur bir şarkı I'll Be Seeing You. Bu şarkı da Broadway müzikallerinden birinde seslendiriliyor kısa zaman sonra. Çok da klasikleşmiş bir şarkıdır. Ben sizin için Billie Holiday yorumunu seçtim. Birçok yoruma göre aralarından bu Billie Holiday yorumu sivrilir bana göre. Sonra da triomuz Brad Meldow Trio seslendirecek aynı şarkıyı. Dinleyelim birlikte.

Borusan Klasik Radyosu'ndayız sevgili dinleyicilerimiz. Keyif aldığınızı umuyorum bu farklı müzik masasından. Sırada meşhur İngiliz alternatif rock grubu Radiohead var. Oxfordshire'lı bir grup bu. Üçüncü albümleri OK Computer'dan Exit Music adını verdikleri 1996 yapımı bir film, Romeo ve Juliet filminin sonunda da kullanılıyor bu müzik. Biraz karanlık gibi hissedilse de cesaret verici bir şarkı aslında. Müzik de çok etkileyici. Yine önce Radiohead'den dinleyeceğiz orijinal şarkıyı, Exit Music şarkının adı. Ardından da Meltdown Trio'nun yorumunu dinleyeceğiz. Beğeneceğinizden eminim. Çok etkileyici bence. Hadi birlikte dinleyelim.

0: Thank you. Thank you very much. Larry Grenadier on bass. Jorge Rossi on the drums. Yours truly, Brad Meldow. Thank you.
1: Müzik masasında Amerikalı caz piyanisti Brad Meldow ve triosunu dinlediğimiz programımızın son parçası da Radiohead'in yine OK Computer albümünden Paranoid Android adındaki çalışmaları. Ardından da Brad Meldow'un solo piyano için uyarladığı versiyonuna geçmek istiyorum. İnanılmaz güzel fikirler var. Son derece yaratıcı ve cesurca yapmış bu transkripsiyonu. Etkileniyorum her dinlediğimde. Hatta çalasım da var, ne yalan söyleyeyim. Evet, keyif dolu bir yaz günü diliyorum sevgili dinleyicilerimiz. Size hem Radiohead'i hem de Brad Meldow'u şiddetle tavsiye ediyorum. Ben birazcık tanıtmış oldum. Mutlu anlarınıza eşlik edecek güzel müzikler bunlar. Sevgi, saygı ve hoşgörüyle kalın.

0: Müzik Masası Serla Balkar'la hazırladı ve sundu. Borusan Klasik.
1: Borusan Klasik.
2: Borusan Klasik.
1: Borusan Klasik.
0: Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

0: Borusan Klasik. Az sonra dinleyeceğiniz program daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

0: Klasik müzik, anlayış ve hoşgörünün bayrak gemisi olabilir. Avrupa'daki çoğu orkestraya baktığınızda, müzisyenler arasında pek çok farklı milliyet görürsünüz. Eğer enstrümanınızı iyi çalıyorsanız, dünyanın herhangi bir yerindeki seçmeyi kazanabilirsiniz. Yerel dili konuşmanıza gerek yoktur. Bu yüzden biz müzisyenler diğerlerinden bir adım öndeyiz ve kozmopolit olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnsanlara, özellikle de korku içinde olanlara, sınırların olmadığı bir hayatın çok daha güzel olduğunu gösterme sorumluluğuna sahibiz. Ivan Fischer, orkestra şefi.
1: Hello, I'm Ivan Fischer and you are listening to Borusan Classic.
0: Hoşgörünün hakim olduğu bir dünyanın hayalini kurarken, hoşgörünün tarihini merak ettim. Stanford Felsefe Ansiklopedisi'nin Rainer Force tarafından yazılan hoşgörü maddesiyle başladım. Latince tolerare, katlanmak, göz yummak veya acı çekmek kökünden gelen tolerans, hoşgörü terimi, genel olarak bir kimsenin yanlış bulduğu ancak yine de katlanılabilir gördüğü inanç, eylem ya da uygulamaları yasaklanmaması veya kısıtlanmaması gerektiği düşüncesiyle koşullu olarak kabul etmesini ya da bunlara müdahale etmemesini ifade eder. Bir kişinin ya da bir kurumun hoşgörülü olduğundan söz ettiğimiz pek çok farklı bağlam vardır. Anne babalar çocuklarının bazı davranışlarına göz yumar. Bir arkadaş diğerinin zayıflıklarına katlanır. Bir hükümdar muhalefete müsamaha gösterir. Bir kilise muhalif sesleri alttan alır. Bir devlet azınlık dinine hoşgörü gösterir. Bir toplumsa sapan davranışları tolere eder. Türk Dil Kurumu sözlüğünün hoşgörü maddesi ise şöyle: yapılan yanlış veya kötü davranışları anlayışla karşılayarak affetme, sert ve katı hükümlü olmama, müsamaha, tolerans.

Felsefe ve pratik yaşamda geçerli olan modern hoşgörü kavramının nasıl oluştuğunu araştırırken, tüm temel anlatılarda öncü bir rol verilen ve günümüzde hoşgörü tarihinin kahramanlarından biri olarak gösterilenler arasında daha önce adını hiç duymadığım Sebastian Castellio'ya rastladım. Biraz da çok sevdiğim yazar Stefan Zweig'ın etkisinde kaldığımı itiraf ediyorum. Velhasıl bugün ikinci bölümdeki hasbihalimiz 1515-1563 yılları arasında yaşamış olan Sebastian Castellio, Stefan Zweig ve hoşgörü üzerine olacak. 16. yüzyıl Cenevresinden iki dünya savaşı arasında Castellio hakkında bir biyografi yazmak için Zweig'ın sabahladığı Londra kütüphanelerine, oradan da günümüz Türkiye'sine çok katmanlı bir hoşgörü köprüsü kuracağız.

akademik literatürün Castellio'ya verdiği onurlu yere rağmen ismi yüzyıllar boyunca tarihin tozlu raflarında neredeyse tamamen unutulmuştur. Castellio, 20. yüzyılın ortalarına kadar dar bir uzman çevrenin dışında tanınmaz. Onu geniş okur kitleleri için gün yüzüne çıkaran Stefan Zweig olur.

16. yüzyılda Luther'in başını çektiği reform hareketinin önde gelen isimlerinden biri olan Calvin, Fransa'dan kaçarak sığındığı Cenevre'de Protestanlığı tamamen kendi anlayışıyla yorumlayarak Calvinizmin kurucusu olur. Protestanların Katolik Kilisesi'ne karşı giriştikleri ve epeyce acı çektikleri mücadelede düşünce ve inanç özgürlüğünü ateşli biçimde savunan Calvin, Cenevre'de iktidarı ele geçirip bir teokratik din devleti sistemi kurduktan sonra tam manasıyla sözü yasa haline gelen bir tirana, diktatöre dönüşüp kendi düşünceleri dışındaki her türlü görüşü sert biçimde bastırır, toplumu kendi belirlediği kalıbın içine hapseder. İnsanların diri diri yakıldığı, işkence gördüğü, ahlak polisinin denetimi altında evlerin didik didik arandığı, herkesin birbirini ihbar ettiği son derece baskıcı bir ortam söz konusudur artık.

Başlarda Calvin'in reformculuğuna içtenlikle inanan, onun şahsında din ve vicdan özgürlüğünün bir savunucusunu gören, bu yüzden de onunla birlikte çalışmak için Cenevre'ye gelen Sebastian Castellio, kısa süre içinde Calvin'in ve onun mutlak hakimiyetinin gerçek yüzünü net biçimde görür. Beri yandan Calvin de hoşgörüyü her şeyin üstüne koyan bu hümanisten doğabilecek tehlikeyi sezer. İkilinin yolları ayrılsa da birbirlerini uzaktan izlemeyi sürdürürler. Calvin'in kendi görüşlerine karşı çıkan serveti din adına diri diri yaktırmasıyla ise Castellio o meşhur savaş narasını atar. Bir insanı öldürmek asla bir öğretiyi savunmak değildir. Bilakis bir insanı öldürmektir. Bundan sonrası iki taraf içinde amansız bir mücadeledir. Ancak devlet aygıtının tamamını elinde bulunduran, her türlü yetkiyle donanmış diktatör Calvin karşısında Castellio'nun mücadelesi kendi ifadesiyle sivrisinek file karşı gibidir. Yine de Castellio düşüncelerinden hiçbir biçimde geri adım atmaz. Vicdan özgürlüğünü, hoşgörüyü sonuna kadar savunur.

Richard Strauss'un Opus 8 Re minör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümünü dinledik. Renaud Capuçon ve Petr Popelka yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası seslendirdi. 1935'te Richard Strauss'un Gölgedeki Kadın Operası'nın librettosunu yazan Stefan Zweig, ertesi yıl Castelio Calvin'e Karşı adlı kitabını tamamlamıştı. Kitabın İletişim Yayınları tarafından 2021'de yapılan ikinci baskısına Kıvanç Koçak'ın yazdığı harika ön sözden satırlar paylaşmaya devam ediyorum. 1934 yılında Erasmus'un yayınlanmasının ardından Zweig artık biyografi monografi türünde yazmaktan sıkıldığını belirtir. Ne var ki British Museum'daki çalışmaları sırasında rastladığı belgeler ve kitaplar onu farkında olmadan bu kez de Mary Stuart biyografisine yöneltir. Kitap 1935'te yayınlanır. Peki Zweig'ı aslında sıkıldığını söylediği bir edebiyat türüne neredeyse hiç vakit kaybetmeksizin bir başka çalışma daha yapmaya, Castelio Calvin'e Karşı'yı yazmaya iten sebepler nelerdir? Bunun cevabını Zweig'ın günümüze ulaşan mektuplaşmalarından ayrıntılı biçimde öğreniyoruz. Zweig 24 Mayıs 1935'te Cenevre'den bir mektup alır. Ortodoks Kalvinciliğe karşı mücadele eden liberal Kalvinci biri olan Papaz Jan Schorer, cemaatinden Lilian Rose adlı bir kadının ve bazı arkadaşlarının Zweig'a bir iki kitapla birlikte bir mektup iletmek istediğini yazmaktadır. Rose, mektubunda vaktiyle Calvin'in ortodoks anlayışına karşı mücadele etmiş, ancak artık adı unutulmuş birinin de hayatını kaleme almasının çok yerinde olacağını ifade etmektedir. Sebastian Castellion'un. Schorer de Zweig'a bu görüşünü desteklediğini belirtir. Zweig mektupları okur okumaz 3 Haziran'da Rose'ye yanıt yazar. Sebastian Castellio hakkında hiçbir şey bilmediğimin doğru olduğunu kabul etmekten utanç duymuyorum. Ancak uzun zamandır Calvin'in kişiliği ve onun servetle olan amansız mücadelesi ilgimi çekiyordu. Bu mücadelede Castellio benim için tamamen bilinmedik biriydi ve benim alakamı uyandıracağını muhteşem biçimde tahmin ettiniz. Bir kişiliğe nadiren ilk andan itibaren böylesi tutulurum ve tamamen böylesi spontane bir sempati duyarım. Onun üzerine bu çalışmayla uğraşmanın iyi olacağını düşünüyorum. Bu aslında bizim olan bir kavgaya enfes bir giriş olacak. Rose'ye yazdığı mektuba ayrıca Schorer için de bir mektup ekler. Bütün dünyada alevlenen, kişisel vicdanları susturmaya yönelik despotluk izole edilmiş bir olgu değil. Siyasetten tiksinirim ama din ve sanat alanlarına şimdi çoktan nüfuz eden bu baskının yarattığı büyük tehlikeyi hissediyorum. Ve bugün bana değerli gözüken sadece tek bir savaş var, vicdan özgürlüğü için olan.

Castelio'dan haberdar olmasından bir sene sonra, kütüphanelerde geçen uzun saatlerin ve birçok mektuplaşmanın ardından kitap 1936 yılının Mayıs ayında yayımlanır. Castelio, Calvin'e karşı Ortodoks Calvincilerin tepkisini çekse de genel olarak çok olumlu tepkiler alır. İlk baskı birkaç hafta içinde tükenir. Thomas Mann, 30 Mayıs 1936'da Zweig'a şunları yazar. Uzun zamandır sizin Castelio'nuz gibi içeriğine ve dizaynına böylesine istekle ve tamamen bağlanarak okuduğum bir kitap olmamıştı. Bu heyecan verici bir olay, derinden etkileyici, günün bütün nefretini ve bütün sempatisini şunu öğreten tarihsel bir konuda topluyor. Daima aynı şey. Bu bir yandan acı verici ve aynı zamanda da teselli edici. Castelio hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Onunla tanışmış olmaktan gerçekten mutluyum ve geçmiş zamandan bir dost edinmiş durumdayım.

Başlangıçta kendisi de Castelio'dan bir haber olan Zweig, insanlığın, vicdan özgürlüğünün ilk temsilcilerinden olan adama borcunu nasıl ödeyeceğine dair yakınmasının karşılığını misliyle vermiştir. Onu dünyaya adeta tekrar tanıtmış, zalimlere, diktatörlere karşı mücadele eden milyonlarca kişinin bu büyük vicdan savaşçısını kendilerine rehber almalarını sağlamıştır. İlk andan itibaren sempati duymaya başladığı Castelio, Zweig içinde gerçek bir örnek haline gelmiştir. Castelio, olmak istediğim adamın portresi. Stefan Zweig, Hitler'in iktidarı tamamen ele geçirdiği 1933'ten sonra kaleme aldığı yapıtlarında, özellikle Erasmus ve Castelio Calvin'e karşı da diktatörlük ve hoşgörü sorununa tarihsel analojiler seçerek yaklaşır. Bunları reformasyonun tarihinde bulacağına inanır. Ömrü boyunca inandığı ve savunduğu değerler, sürgünde kaleme aldığı kitaplarında net biçimde ortaya serilmektedir. Kültürel kozmopolitizm, hümanizm, hoşgörü, antidiktatörlük, mağlupların zaferi, düşmanların uzlaşması, pasifizm ve benzeri. Castelio ve Calvin arasındaki mücadelenin zamanını çok aştığını, aslında bitmek tükenmek bilmeyen bir savaş olduğunu, sürekli tekrarlanmasının arkasında da bu düşünceler yatar. Bir dünyevi teröre karşı yalnız başına ve tutkulu biçimde protesto yükselten tek kişi olarak böylesi cesaret sergilemesiyle dahi Castelio'nun Calvin'e karşı kavgası her düşünce insanı için hatırlamaya değer kalacaktır. Fakat problemi ortaya koyması bakımından da bu tarihsel mücadele döneminin sınırlarını aşmaktadır. Çünkü burada söz konusu olan ne dar bir teolojik tartışma, ne servet denilen bir insan, ne de liberal ve ortodoks protestanlık arasındaki kritik bir sorundur. Bu çatışma içinde çok daha kapsamlı, zamanı aşan bir sorun ortaya atılmıştır. Başka adlarla ve başka biçimlerle sürekli verilmesi gereken bir mücadelenin fitili ateşlenmiştir. Burada artık teoloji, döneminin rastlantısal bir maskesinden başka bir şey değildir ve bizzat Castelio'da, Calvin'de bu görünmez ancak önlenemez çatışmanın cisimleşmiş öğeleridir sadece. Bu kalıcı çatışmanın kutuplarına ne ad verildiği fark etmez. Hoşgörüye karşı hoşgörüsüzlük, özgürlüğe karşı vesayet, hümanizme karşı fanatizm, bireyciliğe karşı mekanikleşme, vicdana karşı şiddet.

Castelio, Calvin'e karşı giriştiği mücadeleyi kaybetmiştir. Ancak Zweig bize onun ahlaki zaferini anlatır aslında. Böylece adil olmadığını düşündüğü, sadece galiplere yer veren tarihi de karşısına alır ki bu öteden beri tarzıdır zaten. Ben hiçbir zaman kahraman diyebileceğimiz tipleri tutmamışımdır. Tam tersine, trajediyi sadece yenilgiye uğrayanda bulmuşumdur hep. Novellalarımda beni çeken şey hep yenilenlerin yazgısı olmuştur. Yazdığım biyografilerde ise başaranların değil, ahlaki açıdan haklı olanların yanında yer almışımdır. Luther değil Erasmus'u, Elizabeth'i değil Mary Stuart'ı, Calvin'i değil Castelio'yu tutmuşumdur. Birçok okurun Calvin'in şahsında Hitler'i, ona kapılıp giden Cenevre halkında Hitler'e sonuna kadar itaati tercih eden Almanları, Calvin'in yardakçılarında Hitler'in ekibini görmesi, kitabın yazıldığı tarihte düşünüldüğünde elbette hiç garip değildir. Ancak değindiğimiz gibi kitabın başından itibaren Castelio-Calvin mücadelesinin çağları aşan bir mücadele olduğunu ifade eden Zweig'ın sadece Hitler'i ve Nazileri değil, aslında dünyadaki tüm diktatörleri, tiranları, baskıcı kafaları bir zihniyeti hedeflediği çok açıktır. Hayır, tabii ki Calvin Hitler değildir. Zweig meseleyi bu kadar basit ele almaz. Ama 16. yüzyıldan verilen örneğin nereden akla geldiğinin farkına varırız. Özgür düşünce savunulmalıdır, hüküm sürenlerin hoşuna gitmese de.

Şimdi dinleyeceğimiz eserin adı Nimrod ve tuhaf bir ironi taşıyor. Tarihin en eski hafızasında Nemrut, gökyüzüne meydan okuyan, ateşler yakıp bir peygamberi bile o ateşe atacak kadar kibirlenen bir zorba kraldır. Gücün, dayatmanın, ben öldürür de diriltirim de diyebilen bir tahakkümün adıdır. Oysa enigma çeşitlemelerinden dinleyeceğimiz Elgar'ın kaleminden çıkan Nimrod, aynı ismi taşırken tam tersi bir sesle konuşur. Burada karanlık bir yaz akşamında bir dostun omzuna dokunuşu, sakın vazgeçme diye fısıldaması vardır. Bu bölüm Elgar'ın yayıncısı ve yakın dostu August Jäger'e adanmıştır. Adlandırma bir kelime oyunudur. Jäger, Almanca'da avcı anlamına gelir. Ama Elgar'ın kendi anlatımına göre bu bölüm Jäger'in bir portresi değil, gerçekte yaşanmış bir olayın hikayesidir. Elgar bir dönem ağır bunalıma girmiş, besteciliği tamamen bırakmayı düşünecek kadar umutsuzluğa kapılmıştır. Bu dönemde Jäger ona Beethoven'ı örnek göstererek teşvik etmiş, çok sıkıntılı bir hayatı olmasına rağmen Beethoven'ın üretmeye devam ettiğini hatırlatmıştır. İşte binlerce yıl arayla Nimrod, önce bir zorbanın gölgesine, sonra bir dostun ışığına dönüşür. Belki de asıl mesele budur. Tıpkı Calvin ve Castellio'nun üzerinde tartışıp durdukları ortak miras gibi, aynı ad, Nimrod, insanın elinde ya bir Babil kulesine ya da bir teselli ezgisine dönüşebilir.

Elgar'ın Enigma çeşitlemelerinden Nimrod'un John Cameron tarafından yapılan vokal düzenlemesini Voces 8 seslendirdi. Stefan Zweig'ın kitabının yazgısı Castellio'nun kitaplarının başına gelenleri aratmaz. Castellio Calvin'e karşının ilk baskısı Almanya'da satışa çıkmaz. Çünkü 19 Mart 1936'da kitap yayımlanmadan yaklaşık 8 hafta önce Reich Başkanlığı'nın halkı ve devleti koruma talimatnamesine dayanılarak yayıncı Herbert Reichner'in Leipzig'teki kitap deposunda bulunan Zweig kitaplarına el konulur. Kitapları Almanya'da tamamen ve resmen yasaklanır. Zweig'ın Castellio'su Almanya'da ilk basımının üzerinden 18 yıl geçtikten sonra 1954 yılında yayımlanır. Kendi kitaplarının yayımlanması için aradan yüzyıllar geçmesi gereken Castellio'nun makus talihi Zweig'a da biraz bulaşmıştır belki de.

Gerçeği aramak ve insanların onu düşündükleri biçimde dile getirmesi asla suç oluşturmaz. Hiç kimse bir inancı kabul etmeye zorlanamaz. İnanç özgürdür. Sebastian Castellio, 1551. Stefan Zweig'ın kendi yaşamını belirleyecek nasyonel sosyalizmde dahil olmak üzere totaliter rejimlere yönelttiği bir eleştiri olarak okuyabileceğimiz Castellio Calvin'e karşı ya da Bir Vicdan Zorbalığa Karşı adlı kitap, katı ideolojilerin beraberinde getirdiği tehlikelerin göz önüne serildiği, insanca yaşamak için düşünce özgürlüğünün, hoşgörünün altının çizildiği, evrensel nitelikte ve zamanlar ötesi bir eser. Programın bundan sonraki bölümünde zorbalığa karşı bir manifesto olarak nitelendirebileceğimiz kitaptan Zweig'ın satırları eşliğinde onlar gibi zamansız ikinci bölümler dinleyeceğiz. O, gerçek bir hümanist olarak doğuştan ve inançlı bir kavgacı değildir. Nezaket, barışçılık, etkili bir uzlaştırıcılık onun iyi huylu ve en derin anlamıyla dindar doğasına daha fazla denk düşer. Akli atası Erasmus gibi o da bütün dünyevi, bütün tanrısal gerçeklerin çok biçimli ve çok anlamlı olduğunu bilmektedir. Ve en önemli eserlerinden birinin anlamlı biçimde şüphe etme sanatına dair başlığını taşıması rastlantı değildir. Ama bu sürekli kendinden şüphe duyma, kendini sınama hali Castellio'yu hiçbir biçimde soğuk bir septiğe dönüştürmez. Dikkati ona sadece diğer bütün görüşlere müsamaha göstermeyi öğretir ve yabancı kavgalara hızlıca müdahale etmeden önce sessiz kalmayı sever. Bu yüzden Castellio için sadece tek bir şey insanlığı bu barbarlıklardan kurtarabilir. Hoşgörü. Dünyamızda sadece tek birine değil birçok gerçeğe yer vardır. Ve insanların bir arada yaşayabilmeleri için sadece istemeleri yeter. İkinci bölüm Erich Korngold'un Opus 35 Re Majör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümüyle devam ediyor. Itzhak Perlman'a André Previn yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Korngold'un Opus 35 Re Majör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümünü dinledik. Isaac Perlman'a André Previn yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Gerçek olanı ve haklı olanı geçerli kılıncaya kadar tekrarlamak asla boş yere değildir. Zorbalık her çağda başka biçimlerle kendini yenilediğinden, ona karşı verilecek kavga da düşünen insanlar tarafından daima yenilenmek zorundadır. Asla şiddetin o sırada çok kuvvetli olduğu ve dolayısıyla ona itiraz edecek bir şeyler söylemenin manasız olduğu bahanesinin arkasına saklanmamalıdırlar. Çünkü gerekli olan hiçbir zaman çok fazla söylenmiş sayılmaz ve gerçek asla boşa değildir. Söz, zafer kazanmasa bile kendisinin ebedi olarak mevcut olduğunu ispat eder ve böylesi anlarda kendisinden yararlananlara kendi adına hiçbir terör iktidarının özgür bir ruh üzerinde etkili olamayacağını ve en insanlık dışı yüzyılda bile insanlığın sesine yer olduğunu kanıtlar. Dünyanın başlangıcından bu yana her musibet, müsamahasızca kendi düşüncelerinin ve dünya görüşlerinin biricik olduğunu beyan eden teorisyenlerden kaynaklanmıştır. Sadece tek tip düşüncenin ve tek biçimde davranmanın bu fanatikleri kendi otokratik kavgacılıklarıyla yeryüzündeki huzuru bozarlar ve düşüncelerin doğallık içindeki bir aradalığını birbirine karşıtlığa ve ölümcül anlaşmazlıklara dönüştürürler. Dünya ruhunun cismani gölgesi olan tarih ne ahlaki ne de ahlaka aykırı davranır. Ne yanlış hareketleri cezalandırır ne de iyilikleri ödüllendirir. Son tahlilde adalete değil şiddete dayandığından görünür avantajları genellikle iktidar sahibi insanların önüne sürer ve fütursuzca atılganlıklar, acımasız kararlar bunları yapanlara veya suç işleyenlere belli bir zamana ait kavgalarda zarardan çok yarar bahşeder. İktidarın bütünlüğü sadece tek bir yolla güvence altına alınabilir. Her türlü muhalefet tamamen yok edilerek. Tarih gelgitlerden, ezeli iniş çıkışlardan ibarettir. Hiçbir hak tüm zamanlar için sürekli kazanılmış sayılmaz ve hiçbir özgürlük daima başka biçimlerde ortaya çıkan zorbalık karşısında güvende değildir. Her ilerleme daima insanlık tarafından her defasında inkar edilecek ve en doğal olarak görülen şeyler bile yeniden tartışmaya açılacaktır. Bilinmez hedefine doğru ilerlemeye devam etmek için tarih zaman zaman bizim aklımızın ermeyeceği gerilemeler ortaya çıkarır ve sonra en sağlam barajların ve bentlerin fırtınalı bir sel tarafından yıkılması gibi hukukun miras kalan duvarları yıkılır. İnsanlık böylesi ürkütücü anlarda sürünün kanlı öfkesine ve kalabalıkların kölece itaatkarlığına doğru gerilemiş görünür. Ancak her selden sonra olduğu gibi sular geri çekilecektir. Bütün despotluklar kısa süre içinde eskir ya da soğur. Bütün ideolojiler ve onların geçici zaferleri kendi zamanlarıyla son bulur. Yalnızca bütün düşüncelerin düşüncesi olan, o nedenle de hiçbir zaman yenilgiye uğratılamayan düşünce özgürlüğü fikri sonsuz biçimde yeniden ortaya çıkar. Çünkü ruh gibi o da ebedidir. Çünkü her yeni insanla birlikte yeni bir vicdan doğar ve birileri daima insanlığın ve insaniyetin devredilemez hakları için verilen eski savaşı üstüne almayı düşünsel bir görev olarak aklına getirir. Her Calvin'e karşı daima bir Castelio ayağa kalkar ve şiddetin tüm zorbalığına karşı düşüncenin yüce bağımsızlığını savunur.

0: Saint-Saëns'ın Opus 92 Mi Minör 2 numaralı piyanolu üçlüsünden ikinci bölümü dinledik. Edgar Moreau, Bertrand Chamaillot ve Renaud Capuçon seslendirdiler. Haftanın ikinci günü, öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve hoşgörüyle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Daha önce yayınlanan programın tekrar yayınını dinlediniz.
1: Borusan Klasik.
2: Borusan Klasik.
3: Borusan Klasik.
1: Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

Korsan Klasik Cuma Rapsodisi. Korsan Klasik'te dünya başlıyor.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programına hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün Perdedeki Notalar'ın konuğu saatler. 2002 yılında izleyicisiyle buluşan yapım, Michael Cunningham'ın 1998 yılında yayımladığı aynı adlı romana dayanıyor. Philip Glass imzası bulunan film müziği albümü, en iyi film müziği dalında BAFTA ödülü sahibi, Oscar, Altın Küre ve Grammy ödüllerinde de adaylıkları bulunan bir müzik ziyafeti. Philip Glass'ın eşsiz müzikleriyle Perdedeki Notalar'a hoş geldiniz.

Perdedeki notaların bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere Virginia Woolf'un üç ayrı hikayeyi buluşturduğu cümlesiyle veda etmek istiyorum. Bayan Dalloway, çiçekleri kendisinin alacağını söyledi. Ben Beste Subayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.

0: Ayın Albümü.
1: Echoes of Kanun and Piano. Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi. Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım: Kalan Müzik. Kayıt: Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix: Can Karadoğan. Fotoğraf: İlker Berkman. Yayın formatı: dijital albüm. 65 dakika 24 saniye. Yayın tarihi: 9 Ekim 2025.

Kanun sanatçısı Esra Berkman ve piyanist Gökçe Er Yılmaz'ın yeni çalışması Echoes of Kanun and Piano, Kanun Piyano ikilisinin 3. albümü. Kuruluşundan günümüze kadar pek çok yurt içi ve yurt dışı konserleri gerçekleştiren ikili, 2013 yılında piyanist Nazlı Işıldak'la Haçatur Avetisyan'ın eserlerinden oluşan Uyanış isimli albümünü, 2021'de piyanist Lilian Tonella Tüzün'le New Music for Kanun and Piano albümünü yayımlamıştır. Kanun Piyano ikilisi 2023 yılı itibariyle konser ve albüm çalışmalarına piyanist Gökçe Er Yılmaz'la devam ediyor. Ekim 2025'te yayınlanan yeni kayıt Echoes of Kanun and Piano, dünyada nadir rastlanan bu sıra dışı birliktelik için bestelenmiş çağdaş repertuarı bir kez daha müzikseverlerle buluşturuyor. Kanun ve piyano literatürünü özgün bestecilik ve çağdaş müzik perspektifiyle zenginleştirme misyonu, 6 çağdaş bestecinin solo ve duo formatlarında kaleme aldığı toplam 11 eserden oluşan bu albümle devam ediyor.

Echoes of Kanun and Piano albümünde besteci Meliha Doğu Duyal'ın biri solo kanun, diğeri duo için yazılmış iki eseri, Eren Arı'nın Rounds of Chaos, Kaos Döngüleri adlı eseri, Uğraş Durmuş'un biri solo piyano, ikisi duo için olmak üzere toplam üç eseri bulunuyor. Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerimizden Çetin Işıközlü'nün kanun virtüözü Ruhi Ayangil'e ithaf ettiği kanun serenadı ve Şefik Büyük Yüksel'e ithaf ettiği piyano serenadının yer aldığı albümde, ayrıca İtalya'da yaşayan Brezilyalı besteci Marcos Squeira'nın Dut Ağacı Boyunca adlı türküden esinlendiği Ayna adlı eseri ve Enis Gümüş'ün hem duo hem üç bölümlü solo piyano eseri yer alıyor.

Kanun sanatçısı Esra Berkman, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Bölümünden Profesör Ruhi Ayangil'in öğrencisi olarak 2004 yılında mezun oldu. 2007'de yüksek lisans ve 2012 yılında sanatta yeterlik çalışmalarını da aynı kurumda tamamlayan Berkman, 2008 yılında Kanun Piyano İkilisi'ni kurdu. Berkman, Sasha Götzel şefliğinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 2016 Şubat, 2017 Ekim ve 2019'da Avrupa turnesi ile Şubat 2017'de Hong Kong turnelerine 9 adet konserde çalarak katılmıştır. Berkman, 2023 yılındaki 51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında besteci Kate Moore'un Kanun ve Yaylı Dörtlü eserini They Have Waited Long Enough başlıklı projede İstanbul, Hollanda ve İngiltere'de Nemet Kuartet'le seslendirmiştir. Berkman, Hezarfen Ensemble, Discount Ensemble, Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu, Almanya'dan Divan der Continente, Norveç'ten Chicanda Ensemble, Portekiz'den East Meets West Ensemble gibi pek çok yurt içi ve yurt dışı çağdaş müzik topluluğuyla kanun içeren özgün eserlerde yer almıştır. Pek çok ulusal ve uluslararası dergide makaleleri yayınlanan Esra Berkman, 2017 itibariyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kurucusu olduğu Türk Müziği bölümünde profesör kadrosunda akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

piyanist Gökçe Er Yılmaz 1991 yılında doğdu. Piyano eğitimine 2002 yılında Profesör Serla Balkarlı'nın öğrencisi olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. 2008 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda jüri özel ödülü, aynı yıl Rotary Kulübü 11. Uluslararası Genç Müzisyenler Müzik Yarışması'nda hem birincilik ödülü hem de özel ödülü, 2010 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü almaya hak kazandı. 2014 yılında Profesör Hülya Tarcan'ın sınıfında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programlarını Profesör Ahmet Altınel'in danışmanlığında 2020 yılında başarıyla bitirdi. Öğrenim hayatı boyunca Peter Katin, Gülsin Onay, Misha Dačić, İlya İtin, İbrahim Yazıcı, Andrzej Tatarski, Alicia Kledzik, Massimo Cotica, Catherine Vickerson'da dahil olduğu birçok piyanistle çalışma fırsatı buldu. Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu'nun üyesi olan Er Yılmaz, birçok resital ve oda müziği konserleri verdi. Kurucu üyesi olduğu Pal Trio, 2019 yılında 2. Uluslararası Ulvi Yücelen Oda Müziği yarışmasında ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Anadolu Senfoni Orkestrası ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde solist olarak çalmış olan Gökçe Er Yılmaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Konser piyanistliğinin yanı sıra akademisyen kimliğiyle eğitim, araştırma ve proje çalışmalarına devam etmektedir.

Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix, Can Karadoğan. Fotoğraf, İlker Berkman. Yayın formatı, dijital albüm. 65 dakika 24 saniye. Yayın tarihi, 9 Ekim 2025.

Türk Operası'nın büyük seslerinden devlet sanatçısı Bas Ayhan Baran'ı saygıyla anıyoruz. 3 Nisan 1929'da Ankara'da doğan Ayhan Baran, 1945 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuarı'nda Frida Böhm'le şan çalıştı. 1951'de opera bölümünü bitiren Baran, devlet operasında sanat yaşamına başladı. Etkileyici bas sesi ve özgün yorumlama tekniğiyle opera dünyamızda kendine özel bir yer edinen Ayhan Baran, yurt dışı etkinliklerine 1959'da Münih'teki Baviera Radyo Senfoni Orkestrası ile yaptığı çalışmalarla başladı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli ülkelerde opera ve konser sanatçısı olarak çalışmalarını sürdürdü. Almanya, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Finlandiya, İsviçre, Fransa, Belçika, Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya, Macaristan, Çekoslovakya ve Mısır'ın önemli sanat merkezlerinde operalarda oynayan Ayhan Baran, resitaller ve orkestra eşliğinde konserler verdi. 1967-1969 yıllarında 2 sezon için Düsseldorf ve Duisburg operalarında konuk sanatçı olarak çalışan Baran, konser sanatçısı olarak Türk bestecilerin yapıtlarının yurt dışında tanıtılmasına çaba gösterdi ve bu yapıtlara konser programlarında yer vermeyi ilke edindi. Şen çalışmalarının yanı sıra Ankara Devlet Operası'nda rejisörlük ve baş rejisörlük yapan Ayhan Baran birçok genç opera sanatçısının yetişmesine katkıda bulundu. 60 yılı kapsayan sanat yaşamında başarıları önemli ödüllere layık görülen sanatçı 1961 Bükreş George Enescu Uluslararası Müzik Yarışması ve 1963 Verve'ye Uluslararası Şan Yarışması'nda aldığı ödüllerin yanı sıra 1963 yılında Londra Harriet Cohen Uluslararası Müzik Armağanlarından Altın Şan Madalyası'nın da sahibi oldu. Ayhan Baran'ın Budapeşte Filarmoni Orkestrası eşliğinde Adnan Saygun'un halk şarkılarını içeren 4 plağı 1985 yılında Fransız Plak Akademisi'nin ödülünü kazandı. 1987 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Ayhan Baran'a 2004 yılında Sevda Canap Ant Müzik Vakfı'nın onur ödülü sunuldu. İstanbul Devlet Operası'ndan emekli olan Ayhan Baran, unutulmaz rollerin bas sesi olarak hafızalara kazınmış, 2007 yılında TRT tarafından 3 CD'den oluşan Geçmişten Günümüze Ayhan Baran albümleri yayınlanmıştır. Sanatçının yaşamını ve başarılarını anlatan Belkanto'nun Efsane Ustası başlıklı kitap, gazeteci yazar Şefik Kahraman Kaptan tarafından kaleme alınmıştır. Aynı zamanda bir ressam, heykeltıraş, fotoğraf sanatçısı, mimari tasarımcı ve gerektiği zaman kendi kendine eşliğini en mükemmel biçimde yapacak düzeyde iyi bir piyanist olan Ayhan Baran, 24 Temmuz 2014'te 85 yaşında yaşama veda etti.

0: Kuğunun Şarkısı Rapsodi. Hazırlayan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Cuma Rapsodisi, Kuğunun Şarkısı Rapsodi ile devam ediyor. Ben Füsun Özgüç. Saat 16'ya dek birlikteyiz.

Sesli Harfler. Hazırlayan ve sunan Bahri Fedai. Herkese selamlar, sevgiler. Borusan Klasik'te ben Bahri Fedai. Yepyeni bir Sesli Harfler bölümüyle yeniden sizlerleyim. Bu haftada günlük hayatımızın içinden bir nesnenin şaşırtıcı hikayesini ve dünyanın farklı bir köşesinden gelen geleneksel bir müzik aletinin geçmişini birlikte keşfedeceğiz. Kısa bir hatırlatma da yapalım. Sesli Harfleri programdan bağımsız olarak hazırladığımız podcast serisiyle Karnaval'ın podcast bölümünden dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Birbirinden güzel 60'lı ve 70'li yılların şarkıları eşliğinde yine keyifli bir yolculuk bizleri bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Hepiniz Sesli Harfler'e hoş geldiniz.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler devam ediyor. Aramıza yeni katılanlar için programımızı kısaca hatırlatalım. Her hafta günlük yaşamımızda kullandığımız nesnelerin, ilginç buluşların ve geleneksel müzik aletlerinin bilinmeyen hikayelerini konuşuyoruz. Aynı zamanda 1960 ve 70'li yılların unutulmaz şarkılarıyla nostalji dolu bir müzik yolculuğuna çıkıyoruz. Bu haftada hem şaşırtacak bilgiler hem de birbirinden güzel şarkılar sizlere eşlik etmeyi sürdürecek.

Bu haftanın konularına birlikte göz atalım. İlk durağımız sinema salonlarının vazgeçilmezi, ev akşamlarının en keyifli eşlikçisi olan patlamış mısır. Binlerce yıl öncesine uzanan bu çıtır lezzetin nasıl ortaya çıktığını, neden patladığını ve sinema kültürünün ayrılmaz bir parçası haline nasıl geldiğini konuşacağız. İkinci konumuzsa Amerika'nın Appalachian dağlarının sıcak tınısını taşıyan geleneksel telli çalgı Dulcimer. Yüzyılları aşan yolculuğunu ve huzur veren sesinin ardındaki hikayeyi birlikte keşfedeceğiz. Ama önce gelin 60'lı ve 70'li yılların unutulmaz şarkılarıyla nostalji yolculuğumuza devam edelim.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler'desiniz. Ben Bahri Fedai. Bugünün ilk icat konusu dünyanın en sevilen atıştırmalıklarından biri olan patlamış mısır. Sinema salonlarından evlerimize, panayırlardan stadyumlara kadar hemen hemen her yerde karşımıza çıkan bu lezzetin hikayesi sandığınızdan çok daha eskiye uzanıyor. Gelin küçücük bir mısır tanesinin binlerce yıllık yolculuğunu birlikte keşfedelim. Bugün patlamış mısır denildiğinde çoğumuzun aklına ilk olarak sinema salonları gelir. Karanlık bir salonda film izlerken elimizde kocaman bir kutu patlamış mısır olması artık neredeyse bir gelenek haline geldi. Oysa bu çıtır lezzetin hikayesi ne sinemada ne de modern mutfaklarda başladı. Onun geçmişi insanlık tarihinin en eski tarım toplumlarına kadar uzanıyor. Araştırmalarda patlamış mısırın en az 6000 yıl önce de tüketildiği gösterilmekte. Peru'da yapılan arkeolojik kazılarda bulunan mısır koçanlarının üzerinde patlamaya uygun tanelere rastlanıyor. Bilim insanları bu kalıntıların yaklaşık 6700 yıllık olduğunu belirtiyorlar. Bu da patlamış mısırın dünyanın en eski atıştırmalıklarından biri olabileceğini düşündürüyor. Mısır'ın ana vatanı Amerika kıtasıdır. Binlerce yıl önce yaşayan Maya, Aztek ve İnka uygarlıkları mısırı yalnızca besin olarak değil, aynı zamanda kutsal kabul ettikleri bir bitki olarak da görüyorlar. Günlük yaşamın merkezinde yer alan mısır, ekmek yapımında, içecek hazırlanmasında ve çeşitli törenlerde kullanılıyor. Bazı tarihçiler patlayan mısır tanelerinin törenlerde süs olarak bile kullanıldığını anlatıyor. Peki insanlar patlamış mısırı ilk kez nasıl keşfetti? Kesin olarak bilinmese de en güçlü tahminlerden biri oldukça ilginç. Toplanan mısırlar ateşin yakınında kurutulurken bazı taneler aniden patlamaya başladı. Küçük beyaz parçaların ortaya çıktığını gören insanlar önce şaşırdı, ardından bunların yenilebildiğini fark etti. Belki de tarihin ilk patlamış mısırı tamamen tesadüfen ortaya çıktı. Ancak her mısır patlamıyor. İşte işin en ilginç noktalarından biri de bu. İnsanların bugün patlamış mısır yapmak için kullandığı taneler diğer mısırlardan farklı bir türe ait. Bu özel türün kabuğu çok daha sert ve içinde az miktarda su bulunuyor. Bu ayrıntı birazdan anlatacağımız büyük sırrın da anahtarı olacak. Yüzyıllar boyunca patlamış mısır Amerika kıtasındaki birçok yerli topluluk için önemli bir yiyecek olmaya devam etti. Av sırasında kolay taşınabiliyor, uzun süre bozulmadan saklanabiliyor ve kısa sürede hazırlanıyor. Bugün hazır atıştırmalık dediğimiz anlayışın belki de ilk örneklerinden biri yine patlamış mısırdı. Kristof Kolomb'un Amerika kıtasına ulaşmasının ardından Avrupalılar da mısırla tanıştılar. İlk başlarda bu ilginç bitkiyi yalnızca tarımsal bir ürün olarak gördüler. Ancak zamanla patlamış mısırın hazırlanışını öğrenince bu alışkanlık Avrupa'ya da taşınmaya başladı. Özellikle 18 ve 19. yüzyılda sokak satıcıları sıcak patlamış mısır satarak büyük ilgi görmeye başladılar. Belki de en ilginç tarafı şu, binlerce yıl önce ateş başında patlayan ilk mısır tanesiyle bugün mikrodalga fırında hazırladığımız patlamış mısır arasında aslında aynı doğa olayı yaşanıyor. Aradan geçen binlerce yılda değişen yalnızca pişirme yöntemleri oldu. Mısır tanesinin içindeki o küçük mucize ise hiç değişmedi.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler devam ediyor. Bugünün ilk icat konusu olan patlamış mısırın hikayesini anlatmayı sürdürüyoruz. İlk bölümde bu lezzetin binlerce yıl öncesine uzanan geçmişinden söz etmiştik. Şimdi ise işin belki de en merak edilen kısmına geldik. Bir mısır tanesi neden patlar? Üstelik neden her mısır değil de sadece belirli mısırlar bunu başarabiliyor? Gelin bu küçük mucizenin ardındaki bilimi birlikte keşfedelim. Mutfakta hazırladığımız patlamış mısır aslında her seferinde küçük bir fizik deneyine dönüşüyor. Çünkü patlayan şey mısırın kendisi değil, tanenin içinde biriken basınç. Patlamış mısır için kullanılan özel mısır türünün adı Zeamaes everta. Diğer mısır türlerinden farklı olarak bu tanelerin dış kabuğu oldukça serttir. İşte bütün hikaye de burada başlıyor. Her tanenin içinde çok az miktarda su bulunur. Siz mısırı ısıtmaya başladığınızda bu su yavaş yavaş buhara dönüşüyor. Ancak dış kabuk çok sağlam olduğu için buhar dışarı çıkamıyor. İçindeki basınç her geçen saniye biraz daha artar. Sıcaklık yaklaşık 180 dereceye ulaştığında artık kabuk bu basınca dayanamaz ve bir anda çatlar. İşte o anda saniyenin çok küçük bir bölümünde gerçekleşen patlama sayesinde tanenin içindeki nişasta hızla dışarı fırlar. Aynı anda soğuyarak bugün beyaz bulut gibi gördüğümüz yumuşak yapıya dönüşür. Aslında her patlamış mısır tanesi küçücük bir buhar patlamasının sonucu. İlginç olansa her tanenin aynı başarıyı gösterememesi. Hepimizin paketin dibindeki gördüğü o sert patlamamış mısırlar vardır. Bunun nedeni çoğu zaman tanenin içindeki su miktarının yeterli olmaması. Eğer su azsa gerekli basınç oluşmuyor. Fazla olursa da istenen patlama gerçekleşmiyor. Bilim insanları en iyi patlamanın gerçekleşebilmesi için tanenin içindeki nem oranının yaklaşık %13 ila 14 arasında olması gerektiğini söylüyor. Bu yüzden patlamış mısır üreticileri hasattan sonra tanelerin nem oranını dikkatle korurlar. Belki de bugüne kadar hiç düşünmediğiniz başka bir ayrıntı daha var. Patlayan mısır tanelerinin hepsi aynı şekle sahip değiller. Genellikle iki farklı görünüm oluşur. Bunlardan biri daha yuvarlak ve düzensiz olan mushroom popcorn olarak adlandırılır. Özellikle karamelli patlamış mısırlarda bu tür tercih edilir çünkü kırılmaya daha dayanıklıdır. Diğeri ise daha çok bildiğimiz dallanıp budaklanan görüntüsüyle butterfly popcorn ya da kelebek tipi olarak bilinir. Sinema salonlarında yediğimiz patlamış mısırların büyük bir bölümü bu şekildedir. Hafif yapısı sayesinde tereyağı ve baharatları daha kolay üzerinde tutar. Bugün kullandığımız elektrikli makineler işi kolaylaştırıyor olabilir ama aslında binlerce yıl önce ateş başında yaşanan olayla mutfağımızdaki olay tamamen aynı. Isı, su, buhar ve basınç. Doğa binlerce yıldır aynı kurallarla çalışıyor. Bilim insanları patlamış mısırı inceleyerek yalnızca gıda teknolojisini değil, basınca dayanıklı malzemelerin davranışlarını da anlamaya çalıştılar. Yani küçücük bir mısır tanesi bile bilim dünyasına hala yeni bilgiler sunabiliyor.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler'desiniz. Bugünün ilk icat konusu olan patlamış mısırın hikayesinde artık 3. bölüme geldik. İlk 2 bölümde bu lezzetin binlerce yıllık geçmişini ve küçücük bir mısır tanesinin nasıl patladığını konuşmuştuk. Şimdi ise patlamış mısırı dünyanın en popüler atıştırmalığı haline getiren o büyük dönüm noktasına gidiyoruz. Çünkü patlamış mısırın gerçek yükselişi mutfakta değil, sinema salonlarının önünde başladı. Bugün sinemaya gidip patlamış mısır almamak neredeyse eksik bir deneyim gibi geliyor. Ancak ilginçtir ki sinemanın ilk yıllarında salonlarda patlamış mısır satılması kesinlikle istenmiyordu. 1900'lü yılların başında sinema salonları oldukça şık mekanlardı. İnsanlar en güzel kıyafetlerini giyerek film izlemeye gider, salon sahipleri de bu zarif atmosferi korumaya büyük önem verirdi. Bu yüzden yiyecek tüketilmesi de hoş karşılanmıyordu. Üstelik patlamış mısırın çıkardığı çıtırtılar ve yere dökülen taneler işletmecilere göre salonun prestijini bozuyorlardı. O yıllarda patlamış mısır daha çok sokaklarda satılıyordu. Buharlı arabalarla gezen satıcılar taze patlamış mısırın kokusunu caddelere yayıyor, özellikle fuarlarda ve panayırlarda büyük ilgi görüyorlardı. Sinema salonlarının önünde bekleyen bu satıcılar film başlamadan önce ya da çıkışta müşterilerin uğrak noktası haline gelmişti. Her şey 1929 yılında başlayan büyük buhranla değişti. Ekonomik kriz nedeniyle insanlar pahalı eğlencelerden uzaklaşmaya başladı. Ancak sinema hala ulaşılabilir birkaç eğlenceden biriydi. Patlamış mısırsa son derece ucuzdu. Birkaç kuruşa satın alınabiliyor, uzun süre tok tutuyor ve kolayca hazırlanıyordu. Sinema salonlarının önündeki satıcılar kısa sürede büyük kazanç elde etmeye başlayınca salon işletmecileri de önemli bir gerçeği fark ettiler. Asıl kazanç bazen film biletinden değil, patlamış mısır satışından geliyordu. Bunun üzerine birçok sinema salonu girişlerine küçük patlamış mısır makineleri yerleştirmeye başladı. İçeri yayılan o taptaze mısır kokusuysa adeta doğal bir reklam görevi gördü. Daha kapıdan girerken duyulan o koku insanları patlamış mısır almaya teşvik ediyordu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında şeker sıkıntısı yaşanınca şekerlemeler de azaldı. Patlamış mısırsa üretimi kolay olduğu için daha popüler hale geldi. Böylece sinema ile patlamış mısır arasındaki bağ da iyice güçlenmiş oldu. 1950'li yıllarda televizyonun yaygınlaşmasıyla sinema salonları seyirci kaybetmeye başladı. Ancak insanlar bu kez evlerinde televizyon izlerken de patlamış mısır hazırlamaya başladılar. Böylece bu alışkanlık sinema salonlarından çıkarak evlerin de vazgeçilmez bir parçası oldu. 1980'li yıllarda mikrodalga fırınların yaygınlaşmasıyla birlikte patlamış mısır bambaşka bir döneme girdi. Özel paketler sayesinde birkaç dakika içinde taze patlamış mısır hazırlamak mümkündü. Artık bu lezzet yalnızca sinemalarda değil, dünyanın dört bir yanında evlerde de aynı keyifle tüketilmeye başlandı. Bugün sinema sektöründe patlamış mısır satışları birçok salonun en önemli gelir kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Yani küçücük bir mısır tanesi yalnızca mutfak kültürünün değil, eğlence sektörünü de değiştirmeyi başardı.

bir yanında evlerde de aynı keyifle tüketilmeye başlandı. Bugün sinema sektöründe patlamış mısır satışları birçok salonun en önemli gelir kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Yani küçücük bir mısır tanesi yalnızca mutfak kültürünün değil, eğlence sektörünü de değiştirmeyi başardı.

0: Borusan Klasik'te Sesler Perdesi'niz. Bugünün ilk icat konusu olan patlamış mısırın hikayesinde son bölümdeyiz. Patlamış mısır bugün dünyanın en çok tüketilen atıştırmalıklarından biri. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl milyarlarca litreyi bulan patlamış mısır tüketiliyor. Hatta öyle ki Amerika'da her yıl 19 Ocak Ulusal Patlamış Mısır Günü olarak kutlanıyor. Patlamış mısırın ilginç özelliklerinden biri de hacmi. Küçücük bir avuç mısır tanesi patladıktan sonra yaklaşık 35 ila 40 kat büyüyebiliyor. Bunun nedeni içindeki nişastasının ani basınçla köpüksü bir yapıya dönüşmesi. Yani elimizde tuttuğumuz o büyük kasenin büyük bir bölümü aslında havadan oluşuyor. Paketin dibinde kalan ve patlamayan sert tanelere de ilginç bir isim verilmiş. İngilizce'de bunlara old maid, yani evde kalmış kız deniyor. Bunun nedeni ise diğer bütün taneler patlarken onların aynı halde kalması. Günümüzde bu ifade mizahi bir gelenek olarak kullanılsa da artık birçok üretici bu taneciklerin sayısını azaltmak için özel üretim teknikleri geliştiriyorlar. Bugün market raflarında tereyağlı, karamelli, peynir aromalı, acılı, çikolatalı ve hatta trüf mantarlı patlamış mısırlar görmek mümkün. Ancak tarihçiler ilk patlamış mısırın hiçbir katkı maddesi olmadan yalnızca ateşin üzerinde hazırlanıp sade olarak tüketildiğini söylüyorlar. Patlamış mısır yalnızca bir atıştırmalık değil, aynı zamanda bilim insanlarının da ilgisini çeken bir araştırma konusu. Tarım uzmanları yıllardır daha yüksek oranda patlayan, daha iri ve daha dayanıklı mısır çeşitleri geliştirmek için çalışmalar yürütüyorlar. Çünkü her tanenin tam anlamıyla patlaması hem kaliteyi hem de üretim verimini artırıyor. İlginçtir ki patlamış mısır uzaya bile çıktı. Uzay görevlerinde hafif yapısı ve kolay taşınabilmesi nedeniyle üzerinde çeşitli araştırmalar yapıldı. Her ne kadar günlük uzay menülerinin vazgeçilmez bir parçası olmasa da bu küçük tanenin uzay koşullarındaki davranışı bilim insanlarının dikkatini çekti. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, patlamış mısır mutlaka karşınıza çıkacak. Bir sokak festivalinde, bir lunaparkta, stadyumda, açık hava konserinde ya da bir sinema salonunda. Kültürler farklı olsa da insanların bu küçük lezzete olan ilgisi neredeyse ortak bir dil oluşturuyor. Belki de patlamış mısırın en güzel tarafı yalnızca karnımızı doyurmaması. O çıtırtılı ses bazılarımıza çocukluğunu, bazılarımıza ailece geçirilen film gecelerini, bazılarımıza ise yaz akşamlarını hatırlatıyor. Kısaca patlamış mısır sadece bir yiyecek değil, güzel anıların da sessiz tanıklarından biri. İlk konumuzu burada noktalayalım ve şimdi fado zamanı, ardından diğer icat konumuz enstrüman Dulcimer'la burada olacağım.
1: Bir nefes.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler devam ediyor. Ben Bahri Fedai. Günün ikinci konusuyla birlikte şimdi rotamızı Kuzey Amerika'nın dağlarına çeviriyoruz. Adını belki de çok sık duymadığımız ama sesiyle dinleyen herkesi etkileyen geleneksel bir enstrümanla tanışacağız. Dulcimer. Küçük, sade ve zarif görünümünün ardında yüzyılları aşan oldukça ilginç bir hikaye saklıyor. Dulcimer telli bir halk çalgısı, günümüzde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Appalachian dağları ile özdeşleşmiş olsa da kökeni aslında Avrupa'ya kadar uzanmakta. Yüzyıllar boyunca göç eden topluluklarla birlikte farklı coğrafyalara taşınıyor. Zaman içinde değişerek bugünkü halini alıyor. Şimdi gelin yüzlerce yıldır dağların arasında yankılanan bu güzel sese birlikte kulak verelim.

Dulcimer kelimesinin kökeni de oldukça anlamlı. Latince dulcis yani tatlı ve Yunanca melos yani ezgi kelimelerinden türediği kabul ediliyor. Kısacası dulcimer kelime anlamıyla tatlı ezgi demek. Enstrümanın yumuşak ve huzur veren sesi de bu ismi fazlasıyla hak ediyor. Bugün en yaygın kullanılan türü Appalachian dulcimer olarak bilinmekte. Dar ve uzun ahşap gövdesi diz üzerine yerleştirilerek çalınıyor. Tellerine pena ya da parmaklarla dokunuluyor ve orta, sakin, sıcak, huzur veren bir tını çıkıyor.

Bursa Klasik'te Sesli Harfler'desiniz. Günün ikinci icat konusu olan enstrüman Dalsımır'ın hikayesini anlatmayı sürdürüyoruz. Dalsımır'ın ataları Orta Çağ Avrupa'sında kullanılan telli çalgılara kadar uzanıyor. Özellikle Almanya, Avusturya, Macaristan ve çevresindeki bölgelerde benzer enstrümanlar uzun yıllar boyunca halk müziğinin önemli bir parçasıydı. 1700'lü yıllarda Avrupa'dan Amerika'ya göç eden yerleşimciler yanlarında yalnızca eşyalarını değil, müzik kültürlerini de götürdüler. Appalachian dağlarına yerleşen göçmenler eski çalgılardan esinlenerek daha küçük, daha hafif ve yapımı daha kolay bir enstrüman geliştirdiler. Böylece bugün Appalachian Dulcimer olarak bildiğimiz çalgı doğmuş oldu. Günümüzde Amerika'nın geleneksel folk müziğinin en sevilen enstrümanlarından biri olmayı sürdürüyor. Festival sahnelerinde, küçük konserlerde ve halk müziği topluluklarında hala aynı sıcak sesiyle dinleyicileri etkilemeye devam ediyor.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler'de günün ikinci konusu olan Dulcimer'ın hikayesinde son bölümdeyiz. Yüzyıllar önce Avrupa'da başlayan ve Amerika'nın Appalachian dağlarına uzanan bu müzikal yolculuk bugün hala aynı sıcak tınıyla yaşamaya devam ediyor. Dulcimer uzun yıllar yalnızca dağ köylerinde çalınan mütevazı bir halk çalgısı olarak biliniyordu. Ancak 20. yüzyılın ortalarından itibaren Amerika'da geleneksel halk müziğine ilginin artmasıyla birlikte yeniden keşfedildi. Düzenlenen folk festivalleri ve kültürel etkinlikler sayesinde Dulcimer çok daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Bugün Amerika'nın birçok bölgesinde Dulcimer festivalleri düzenleniyor. Yeni kuşak müzisyenler bu geleneksel enstrümanı yaşatmaya devam ediyorlar. Yüzyıllar önce dağ evlerinde başlayan o mütevazı yolculuk hala aynı sıcaklıkla yeni dinleyicilere ulaşıyor.

Ses Dertler'in bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Patlamış Mısır'ın binlerce yıl öncesine uzanan hikayesini ve Dalsımır'ın huzur veren tınısının ardındaki yolculuğu birlikte keşfettik. Umarım sizler için de keyifli ve yeni bilgilerle dolu bir saat olmuştur. Programı kaçıranlar ya da yeniden dinlemek isteyenler için küçük bir hatırlatma yapayım. Ses Dertler'in podcast bölümlerine Karnaval uygulaması ve karnaval.com üzerinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram Sesli Harfler İcatlar sayfamızdan bizleri takip ederek yeni bölümlerden ve paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ben Bahri Fedai, bu güzel günü benimle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeni icat konuları, yeni hikayeler ve yine birbirinden güzel şarkılarla buluşmak dileğiyle. Sağlıklı, huzurlu ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

programımıza hoş geldiniz değerli caz severler. Yeni bir bölüm ve sıralama için bir kez daha radyolarınızdayız. Keyifli bir caz saati diliyoruz hepinize. Free Jazz'ın sonraki yıllarda pek çok uygulayıcısı ve takipçisi olduysa da bu konuda ilklerden olan Miles Davis, Ornette Coleman, elbette Herbert Eiler ve Cecil Taylor gibi isimler bizim hiç olmazsa bazılarına bu bölümde biraz daha örneklemek istediğimiz isimler olacak. Elbette öncelikle upuzun yaşamında pek çok müzisyeni etkilemiş olan Ornette Coleman'a bakalım. Ornette Coleman alto saksafon ve farklı enstrümanlar çalıyor. Bu akımın sanatsal yanının en güçlü temsilcisi oldu. Armoni özgünlüğünü deneyen bu usta müzisyenlerin bile başarısız kaldığı bambaşka bir deneyselliğin yaratıcısı oldu Ornette Coleman. The Shape of Jazz to Come albümünden bilinen bir parçayla Lonely Woman ile programımızda bu albümden Ornette Coleman'la başlayacağız değerli dinleyenler. Charlie Haden, basta, Don Cherry trompette ve davullarda Bill Higgins yer alıyor.

Free Jazz akımının yaratıcılarından Ornette Coleman'ı 1959 yılında kayıtlarını yapmış olduğu The Shape of Jazz to Come albümünde Lonely Woman'dan dinledik. Ornette Coleman zaman zaman John Coltrane ile karşılaştırılmış bir saksafoncu oldu. Karşılaştırmalar teknik açıdan daha çok yarattıkları etkiler yönündeydi. Coleman, free jazz ile ilgili çalışmalar yaptığı o dönemde müzik eğitimi olmadığı için diğer enstrümanları da keman ya da trompeti de öğrenip kayıtlarında birbiri ardına kullanmaya başladı. Doğaçlamadaki ustalığı benzersiz ve en üst düzeyde yaratıcılığa sahip olarak kabul ediliyor. Aynı albümden bir çalışmaya daha yer verelim bu sıralamamızda. Yani yine Charlie Haden basta, Don Cherry trompette ve davullarda da Billy Higgins yer alıyor. Ancak isimlerini telaffuz etmek açısından bir diğer dörtlüsünden de bahsedelim. Yani davullarda Ed Blackwell, trompette Freddie Hubbard, basta Scott LaFaro ve bas klarnette de Eric Dorphy ile de yoluna devam etti Ornette Coleman. Şimdi onu sonraki dönemlerinden bir parça daha dinlemeden önce The Shape of Just to Come albümünde bir kez daha dinliyoruz. Focus on Sanity.

Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz bu müzikleri yaratıcıları artık hiçbir hayatta yok. Bu müziğin savunucusu oldu hepsi ve Türkiye'ye de geldiler defalarca. İzledik onları. Ornette Coleman'ı, Don Cherry'i, Charlie Haden'ı, tabii elbette Billy Higgins'i dahi 80'li yıllarda izleme fırsatı bulduk. Ornette Coleman, özgürlük hareketlerinin, ırkçı baskıların karşı duruşuna da isyan edecek bir temsiliyeti içeren hararetli çalışmalar üretildiyse de sonraki akımların belki de en cesur girişimlerinin önü açılmış oldu. Daha kısa bir yaşamı olan bir diğer saksafoncu Albert Ayler, tabii ki Miles Davis, Cecil Taylor, Albert Mangelsdorf gibi pek çok isim bu öncü dönemin isimleri ve sürdürücüleri oldular. Coleman sonraki yıllarda akor ve armoninin olmadığı, doğaçlamaların tamamen özgürce bir arada çalındığı pek çok denemenin ardından kendisi gibi caz tarihine iz bırakan caz figürlerinden biri olan Pat Metheny ile yayınladığı 1985 yılı çalışmasında Ornette Coleman davulda Jack DeJohnette ve basçı Charlie Haden ile birlikte çalıştı yine. Coleman'dan çok etkilenmiş olan gitarcı Pat Metheny onunla bu ortak çalışmada bir düet denemesi yapıyor. Serbest çalışların akorlar ve melodi olmaksızın özgürce denendiği bir Coleman bestesi Song X Dio radyolarınıza geliyor.

Free Jazz'ın yaratıcılarından Ornette Coleman'ın iki farklı dönemine bakarak üç parçasını dinledik. Değerli dinleyenler, Free Jazz'ı geliştiren önemli bir diğer isim de piyanist ve besteci Cecil Taylor'dır. Taylor, tıpkı yaşıtları olan diğer serbest caz müzisyenleri gibi bu alandaki çalışmalarından hiçbir zaman uzaklaşmadı. Kendi deyişiyle piyano bir vurmalı çalgıdır diyerek bambaşka bir tuşeye ve çalış özgünlüğüne sahip bu müzisyen, akorları ortadan kaldıran ekolüyle Free Jazz'ın piyanodaki en önemli temsilcilerinden biri oldu. Cecil Taylor, müziğinde belirgin bir müzikal cümle duymak yerine çeşitli dokular yaratmaya çalışıyor. Devrimci bir tarzdır piyanosu onun ve özünde Free Jazz'ın çıkış noktalarından olan isyankarlığı da en iyi örneklerle barındırıyor. Dinleyeceğiniz Tales isimli parçada basta Alan Silva ve Henry Grimes, trompette Eddie Gale Stevens, davullarda Andrew Cyril, nefeslilerde Cam McIntyre yer alıyor. 1966 yılında Free Jazz'ın etkin olduğu ilk yıllardan bir parça geliyor. Piyanist Cecil Taylor, radyolarınızda.

Free Jazz'ın temsilcilerinden piyanist Cecil Taylor'ı 1960'lı yıllardaki parçası Tales'te dinledik. Bu dönem müzisyenin kendi çizgisindeki bir başka çalışmasına daha bakalım. Yani 30 yıl kadar sonrasına geleceğiz. Caz müziğindeki bu dönemi, yani serbest akımın ardından önce jazz rock ve fusion birleşmeleri ve giderek bu bütünleşmelerin devamında daha önce de sözünü ettiğimiz gibi katmanlara sahip caz akımlarını yarattığı zengin ortam müzisyenleri artık akımların peşinden gitmek yerine kendi özgür projelerini yaratmaya yöneltti. Sanatsal yaklaşımların cazın felsefesine uyan girişimlerin buluşacağı her türlü söz söyleniyor ve müziğin bir çeşit kendi özgür dili yaratılıyordu. Öncü isimlerin yollarına devam etmesi yanı sıra yeni isimler ya da diğer ustalar zaman zaman güçlü buluşmalar gerçekleştiriyorlar ve kendi yaşam dilimlerine girecek iyi yapıtları birbiri ardına üretmeye devam ediyorlardı. İşte bu anlamda 90'lı yılların sonuna gelmiş bir free jazz müzisyeninin Cecil Taylor'ın yaşıtları olan bir saksafoncu ve davulcu ile yaptığı bu olgunluk dönemi çalışmasına kulak verelim. 1999 yılındayız. Cecil Taylor'ın ünlü davulcu Erwin Jones ve dönemin usta tenorlarından olan Dewey Redman ile yaptığı Momentum Space isimli üçlü çalışmasından kendi bestesi olan It isimli parçayı dinleyeceğiz.

serbest caz akımı müzisyenleri günümüzde de yeni projeler deniyor ve yerlerini bu alanda korumaya devam ediyorlar. Saksafoncu Ornette Coleman ve piyanist Cissy Taylor ve elbette 4 ayrı döneme damgasını vurmuş olan trompetçi Miles Davis bizim yer verdiğimiz birkaç isimdiler. Wayne Shorter, tenor saksafonu birbirinden karmaşık uzun kompozisyonlarla meraklıları için oldukça doyurucu bir geçmiş oluşturmuş bir büyük caz duayeni oldu. Wayne Shorter'ın yeteneğini tenor saksafonu ile enerjisinin ilk yaratıcı çıkışları içinde hepsi birbirinden usta müzisyenlerle birlikte olduğu Night Dreamer albümünü daha önce de Cecil Taylor'la ve elbette 4 ayrı döneme damgasını vurmuş olan trompetçi Miles Davis bizim yer verdiğimiz birkaç isimdiler. Wayne Shorter, tenor saksafonu birbirinden karmaşık uzun kompozisyonlarla meraklıları için oldukça doyurucu bir geçmiş oluşturmuş bir büyük caz duayeni oldu. Wayne Shorter'ın yeteneğini tenor saksafonu ile enerjisinin ilk yaratıcı çıkışları içinde hepsi birbirinden usta müzisyenlerle birlikte

sololarıyla yükseliyor. Devleşmiş olan bir piyanist McEntire'ın da katılımıyla parça devam edecek. Kontrbasta ise Reggie Workman onlara eşlik edecek. Wayne Shorter gerçekten de kendine has dili olan ve farklı tarzını caz tarihinin önemli dönemişlerinden olan John Coltrane'den Ornette Coleman'a, Coleman Hawkins'a kadar en büyük ustalardan etkilenerek geliştirmiş oldu. Miles Davis'le çalışmalarının ardından ise upuzun Weather Report topluluğuyla olan yılları her zaman onun eşsiz besteleriyle ve kurucu yönlendirici liderliğinde özellikle jazz fusion ve modern jazzda yapılan bütün öncü adımları da iz bırakmasını sağladı. Bu haftaki bölümümüzü kapatırken farklı bir döneme ait bu akımlar arası müzisyenleri radyolarınıza biraz olsun getirmiş olduk. Evet, sonraki programlarınızda devam etmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkürlerimizle programı hazırlayan ben Levent Öget. İyi akşamlar, esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.

Caz Fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Türk operasının büyük seslerinden devlet sanatçısı Bas Ayhan Baran'ı saygıyla anıyoruz. 3 Nisan 1929'da Ankara'da doğan Ayhan Baran, 1945 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Frida Böhm'le şan çalıştı. 1951'de opera bölümünü bitiren Baran, devlet operasında sanat yaşamına başladı. Etkileyici bas sesi ve özgün yorumlama tekniğiyle opera dünyamızda kendine özel bir yer edinen Ayhan Baran, yurt dışı etkinliklerine 1959'da Münih'teki Baviera Radyo Senfoni Orkestrası ile yaptığı çalışmalarla başladı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli ülkelerde opera ve konser sanatçısı olarak çalışmalarını sürdürdü. Almanya, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Finlandiya, İsviçre, Fransa, Belçika, Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya, Macaristan, Çekoslovakya ve Mısır'ın önemli sanat merkezlerinde operalarda oynayan Ayhan Baran, resitaller ve orkestra eşliğinde konserler verdi. 1967-1969 yıllarında 2 sezon için Düsseldorf ve Duisburg operalarında konuk sanatçı olarak çalışan Baran, konser sanatçısı olarak Türk bestecilerin yapıtlarının yurt dışında tanıtılmasına çaba gösterdi ve bu yapıtlara konser programlarında yer vermeyi ilke edindi. Şen çalışmalarının yanı sıra Ankara Devlet Operası'nda rejisörlük ve baş rejisörlük yapan Ayhan Baran birçok genç opera sanatçısının yetişmesine katkıda bulundu. 60 yılı kapsayan sanat yaşamında başarıları önemli ödüllere layık görülen sanatçı 1961 Bükreş George Enescu Uluslararası Müzik Yarışması ve 1963 Verve'ye Uluslararası Şan Yarışması'nda aldığı ödüllerin yanı sıra 1963 yılında Londra Harriet Cohen Uluslararası Müzik Armağanlarından Altın Şan Madalyası'nın da sahibi oldu. Ayhan Baran'ın Budapeşte Filarmoni Orkestrası eşliğinde Adnan Saygun'un halk şarkılarını içeren 4 plağı 1985 yılında Fransız Plak Akademisi'nin ödülünü kazandı. 1987 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Ayhan Baran'a 2004 yılında Sevda Canap Ant Müzik Vakfı'nın onur ödülü sunuldu. İstanbul Devlet Operası'ndan emekli olan Ayhan Baran, unutulmaz rollerin bas sesi olarak hafızalara kazınmış, 2007 yılında TRT tarafından 3 CD'den oluşan Geçmişten Günümüze Ayhan Baran albümleri yayınlanmıştır. Sanatçının yaşamını ve başarılarını anlatan Belkanto'nun Efsane Ustası başlıklı kitap, gazeteci yazar Şefik Kahraman Kaptan tarafından kaleme alınmıştır. Aynı zamanda bir ressam, heykeltıraş, fotoğraf sanatçısı, mimari tasarımcı ve gerektiği zaman kendi kendine eşliğini en mükemmel biçimde yapacak düzeyde iyi bir piyanist olan Ayhan Baran, 24 Temmuz 2014'te 85 yaşında yaşama veda etti.

my breath. I've had my shares.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programımızda size 17. yüzyılda yaşamış bir kadın besteciyi tanıtmak istiyorum. Barbara Strozzi. 1600'lü yıllarda genç kadınlara fazla yaşam seçeneği sunulmazdı. Yoksul genç kızlar hizmetkar ya da dadı olarak iş bulabilirlerdi. Daha yüksek sosyal sınıftan gelenler ise ya ailelerin düzenlediği bir evlilik yaparlar ya da manastıra kapanıp rahibe hayatı yaşarlardı. Manastırda ya da ev hayatı içinde müzik yapmaları, enstrüman çalmaları çok doğaldı. Ama bu ancak üst sınıftan veya aristokrat ailelerin kızlarına mahsustu. Aile içinde toplantılarda yetenekleriyle övgü alsalar da sahneye çıkmak, konser vermek ve özellikle de beste yapmak bir kadın için o çağda düşünülemezdi. Çok az sayıda amatör müzisyen bu beklentilere karşı isyan etme gücüne sahipti. Bu az sayıdaki müzisyenlerin en yeteneklilerinden biri kuşkusuz Barbara Strozzi'ydi. Strozzi, şair ve yargıç Giulio Strozzi'nin gayrimeşru kızı olarak 1619 yılında doğdu. Manastıra kapanmayı ve evlenmeyi şiddetle reddeden bu genç kadının tek bir tutkusu vardı, o da müzik. Sevgili dinleyiciler, Barbara Strozzi'nin Opus 1, 5 sesli madrigalini ve 2 düetini dinleyerek başlıyoruz.

Rossi'nin Opus 1 ve Opus 2 numaralı eserlerini Şef Ricardo Doni yönetiminde Accademia dell'Annunciata eşliğinde soprano Laura Catrani'den dinledik. Barbara Strozzi hayatını tek gerçek tutkusuna adamış olarak yaşadı. 20 yılı aşkın bir süre boyunca büyük bir azimle kendine has bir müzik türü geliştirdi. Solo ses için kantatlar besteledi. Bu alandaki üretimi bugün hala çok şaşırtıcıdır. Toplamda 120 eser, 8 kitaba bölünmüş kantatlar ve aryalardan oluşmaktadır. Çağdaşı erkek bestecilerin bile zorlukla ulaştıkları bu üretkenliği hayatını tamamen müziğe adamış olması sayesinde başarmıştır.

Barbara Streisand'in Opus 7, Lagrima Mie ağıtını soprano Laura Catrani, şef Ricardo Donia yönetimindeki Accademia dell'Annunciata eşliğinde seslendirdi. Barbara Streisand 15 yaşında onu evlat edinen babasının evinde ilk kez topluluk karşısında şarkı söyledi ve büyük olasılıkla tüm dinleyicileri büyüledi. Çünkü bundan sonra teklifler almaya başladı. Bir yıl sonra babası Giulio kendi akademisine Accademia degli Unisoni'yi kurdu ve Barbara burada ev sahibi ve tören yöneticisi görevleriyle bulunmaya başladı. Bu sıfatla akademisyenlerin tartışacağı konuları önerip şiir ve felsefe tartışmalarına katılıyordu. Yine bu yıllarda ilk bestelerini seslendirdi. Şiirsel ve müzikal gelişiminde çok önemli olan bu deneyime dair bugün elimizde övgü dolu tanıklıklar mevcuttur. 1638'de Venedikli bir yayıncı, karnaval sezonunda Strozzi ailesinin evinde düzenlenen 3 akademinin çok detaylı bir kroniğini yayınladı. Bu yayın sayesinde Venedik entelektüel yaşamı hakkında bilgi edindik ve seçkin Venediklilerin müzik ve şiir konularında neler tartıştıklarını öğrendik. Örneğin toplantıların birinde söyleşide ortaya şöyle bir soru atıldı. Aşk tutkusunu ateşleyen en büyük güç nedir? Şarkının ezgisel gücü mü yoksa sözcüklerin yarattığı duygular mı? Bu soruya Barbara her ikisini de kendi sözleriyle ama her şeyden önce şiirsel ve müzikal sesinin büyüleyici güzelliğiyle cevap verdi. Sevgili dinleyiciler, Barbara Streisand'in eserlerini dinlemeyi sürdürüyoruz.

Barbara Streisand'in hayat hikayesine yer verdiğimiz programımızda son olarak bestecinin mitolojik kadın kahraman Ariadne'nin hikayesinden esinlenerek bestelediği bir aryayı dinliyoruz.

0: Barbara Streisand'in Opus 8 6 numaralı Kesi Poi Fare başlıklı aryasına soprano Laura Catrani, Şef Ricardo Doni yönetimindeki Accademia dell'Annunciata eşliğinde seslendirdi. 17. yüzyıl İtalyan müziğine damgasını vurmuş ender kadın bestecilerden biri olan Barbara Streisand'in eserlerine yer verdiğimiz programımızın da böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Asuman Kafaoğlu Büken'in hazırlayıp sunduğu Müzik İçinde Öyküleri dinlediniz.

Türk operasının büyük seslerinden devlet sanatçısı Bas Ayhan Baran'ı saygıyla anıyoruz. 3 Nisan 1929'da Ankara'da doğan Ayhan Baran, 1945 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Frida Böhm'le şan çalıştı. 1951'de opera bölümünü bitiren Baran, devlet operasında sanat yaşamına başladı. Etkileyici bas sesi ve özgün yorumlama tekniğiyle opera dünyamızda kendine özel bir yer edinen Ayhan Baran, yurt dışı etkinliklerine 1959'da Münih'teki Baviera Radyo Senfoni Orkestrası ile yaptığı çalışmalarla başladı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli ülkelerde opera ve konser sanatçısı olarak çalışmalarını sürdürdü. Almanya, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Finlandiya, İsviçre, Fransa, Belçika, Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya, Macaristan, Çekoslovakya ve Mısır'ın önemli sanat merkezlerinde operalarda oynayan Ayhan Baran, resitaller ve orkestra eşliğinde konserler verdi. 1967-1969 yıllarında 2 sezon için Düsseldorf ve Duisburg operalarında konuk sanatçı olarak çalışan Baran, konser sanatçısı olarak Türk bestecilerin yapıtlarının yurt dışında tanıtılmasına çaba gösterdi ve bu yapıtlara konser programlarında yer vermeyi ilke edindi. Şen çalışmalarının yanı sıra Ankara Devlet Operası'nda rejisörlük ve baş rejisörlük yapan Ayhan Baran birçok genç opera sanatçısının yetişmesine katkıda bulundu. 60 yılı kapsayan sanat yaşamında başarıları önemli ödüllere layık görülen sanatçı 1961 Bükreş George Enescu Uluslararası Müzik Yarışması ve 1963 Verve'ye Uluslararası Şan Yarışması'nda aldığı ödüllerin yanı sıra 1963 yılında Londra Harriet Cohen Uluslararası Müzik Armağanlarından Altın Şan Madalyası'nın da sahibi oldu. Ayhan Baran'ın Budapeşte Filarmoni Orkestrası eşliğinde Adnan Saygun'un halk şarkılarını içeren 4 plağı 1985 yılında Fransız Plak Akademisi'nin ödülünü kazandı. 1987 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Ayhan Baran'a 2004 yılında Sevda Canap Ant Müzik Vakfı'nın onur ödülü sunuldu. İstanbul Devlet Operası'ndan emekli olan Ayhan Baran, unutulmaz rollerin bas sesi olarak hafızalara kazınmış, 2007 yılında TRT tarafından 3 CD'den oluşan Geçmişten Günümüze Ayhan Baran albümleri yayınlanmıştır. Sanatçının yaşamını ve başarılarını anlatan Belkanto'nun Efsane Ustası başlıklı kitap, gazeteci yazar Şefik Kahraman Kaptan tarafından kaleme alınmıştır. Aynı zamanda bir ressam, heykeltıraş, fotoğraf sanatçısı, mimari tasarımcı ve gerektiği zaman kendi kendine eşliğini en mükemmel biçimde yapacak düzeyde iyi bir piyanist olan Ayhan Baran, 24 Temmuz 2014'te 85 yaşında yaşama veda etti.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, radyolarınız başına tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Yine bir cuma akşamı bendeniz Ekrem Atayer Capriccio programında yine sürprizlerle sizlerle buluşmaya gayret ettik ve onun için mikrofonun başına geçtik. Temmuz ayını çok seviyorum. Biraz kendime yontacağım, Temmuz doğumlu olduğum için belki. Yani ne kadar sıcak olursa olsun benim için Temmuz diğer aylardan çok farklı. Böyle özel bir Temmuz ayına şeyim var, hassasiyetim var. Onun dışında Temmuz ayı bana hep Bach'ı hatırlatır. 28 Temmuz 1750'de yaşamını yitiren Leipzig'ti zannediyorum. Evet, Leipzig'te, Almanya'da yaşamını yitiren Johann Sebastian Bach'tan bahsediyorum. Şimdi Bach'ı tabii hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Fakat bugün Bach'ın biraz daha farklı bir yönünden hem onu anarak hem de o yönünü canlandırarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında Bach cazın bence gizli mimarlarından biri. Bunu bir tek ben söylemedim. Benim dışımda söyleyen birçok müzikolog, müzik teorisyeni var. Ama gerçekten de öyle. İşte yaşamını yitirdiğinde bence o gün kimse bilmiyordu. 300 yıl sonra dünyanın dört bir yanında caz müzisyenleri bir anlamda onun yazdığı notaları yeniden okuyacak, yeniden yorumlayacak ve doğaçlamalarının içine taşıyacaktı. Gerçekten de dikkatli dinlediğimiz vakit bunun aslında hani derler ya atadan toruna akan bir serüven olduğunu ve süreklilik içerisinde olduğunu. Şimdi bunu bizim kendi musikimizde göremiyoruz maalesef. Niye göremiyoruz? Çünkü belirli süreçlerde geçmişi tamamen yok ederek ve unutarak ve bunu da yenileşme yeniden kendini yaratma olarak da addettiğimiz için bu kopukluğu maalesef biz yaşadık. İşte Batı'da bu yok. Batı'da o mutlaka devam ediyor. Şimdi bu akşam Capriccio'da yalnızca büyük bir barok bestecisini değil, cazın görünmeyen mimarlarından birini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bach neden bence cazcıların kahramanıdır? Yani kendi döneminde besteci olmak aslında aynı zamanda doğaçlamacı olmak demekti Bach'ın döneminde. Yani anında yaratmak, improvisatif bakmak müziğe. Mesela kilise ayinlerinde, saray konserlerinde, ork başında saatlerce Bach'ın doğaçlama yaptığı anlatılır. Bugün aslında caz müzisyenlerinin yaptığı da budur. Önceden belirlenmiş bir yapı içerisinde her seferinde yeniden üretmek. Yani ana iskeletten ayrılmadan her seferinde yeniden üretmek. İşte kendi musikimizde taksim denilen, geleneksel müziğimizde, halk musikisinde açış denilen üsluptan bahsediyorum. İşte Bach bunu çok iyi kullanan bir müzisyen. İşte Bach'ın caz ile bence ilk ortak noktası burada başlar. Şimdi size bir eser çalacağım ama eserlerin isimlerinden hiç bahsetmeyeceğim. Yalnızca yeni eserler, yani yüzyıl eserlerinden isimlerini vereceğim. Şimdi ben size kalkıp işte do majör bir eser dinleyeceksiniz, bir numaralı falan, bunlardan hiç bahsetmeyeceğim çünkü bu subliminal olarak sizi yönlendirecektir. Şimdi Bach'ın bir eserini dinleyeceğiz. Ama bu söylediğim mantıkla dinlemeniz için eser isimlerinden bu programda beni muaf tutunuz efendim. Dinliyoruz. Bach'tan bence bugünü inşa eden bir çalışma.

Efendim sanırım meramımı bir nebze olsun anlatmışımdır programın başında hemen çaldığımız bu eser ile. Şimdi Bach'ın tabii kontrpuan Bach için son derece önemli ve o kendi müziği içerisinde ekseni kaybetmeden hem ritmik hem de melodik ekseni kaybetmeden o sallanmalar, diğer ölçüye böyle yaslanmalar, yani swing dediğimiz, bugün swing dediğimiz mantığı da aslında hissediyoruz Bach'ın müziğinde. Şimdi caz dinlerken de bazen sanki her şey nasıl söyleyeyim farklı bir şey çalıyormuş gibi gelir insana. Yani ne bileyim işte piyano başka bir şey çalar, bas başka bir şey, davul başka, saksofon başka. Bu aslında bir kontrpuanitenin ve birbirlerine yaslanarak da o swing mantığının hissedildiği bir ortamdır. Bu Bach'ın müziğinde var ama sonunda ne olur hepsi aynı hikayeyi anlatmak üzere tekrar buluşurlar. Şimdi Bach'ın kontrpuan anlayışı bence tam da bu. Herkes kendi iklimini yaşar. Bütün partisyondaki bütün unsurlar ve ama sonunda hepsi buluşurlar ve homojen bir o heterojen yapı homojen bir anlatıma dönüşür. Ben Bach'ı biraz böyle çözümlüyorum. Yıllardır öğrencilerime de hep böyle şey yaptım, anlattım. Böyle biraz dinleyin. Bakalım ne duyacaksınız diye. Şimdi bağımsız seslerin birlikte düşünmesi de diyebiliriz aslında buna. Şimdi modern caz topluluklarının büyük bir bölümü hala bu fikri yaşıyor. Şimdi nereden çıktı bu diyeceksiniz. Bir eser daha dinleyeceğiz. Bakalım bu anlattıklarımı o eserde duyabilecek miyiz? Ya da ben bunları yeterince anlatabilmişim mi? Dinliyoruz efendim.

tabii şimdi Bach'ın müziğinde yalnızca bu işte kontrpuante ve işte o özgürlük alanlarının dışında bir de armoninin bir sonsuzluğu var. Onu hissediyoruz. O işte biraz daha göksel, daha tanrısal bir melodiyi şey yapıyor, yaratıyor. Bunda tabii kilise orgunun mekanik yapısı, sistematiği de son derece etkili. Tabii Bach da bu arada hiçbir zaman caz armonisi falan bilmiyor. Zaten yok öyle bir şey. Fakat henüz caz doğmamış. Fakat armoniyi öyle bir noktaya taşıyor ki, yani işte içerisinde bir takım özgürlük alanları var. Kendi armonisinin içerisinde. Halbuki klasik dönem, barok dönem, işte klasik uslubun böyle kendi kurallarıyla hazırlandığı ve oturmaya hazırlandığı bir şey, süreç. Ve Bach burada o sağlam kuralları, biraz da kilisenin etkisiyle de çok fazla da böyle hareket edilemeyecek kuralların içerisinde kendine bir özgürlük alanı yaratıyor. İşte Bach bence onun için biraz Bach. Yani işte o sallanmalar dediğimiz, o swingleri var Bach'ın. Armonik anlamda da swingleri var. Tamam, bir yürüyüş var, bir armonik yürüyüş var, bir kurallar silsilesi var. Fakat bu kurallar silsilesi içerisinde Bach, bir dakika arkadaşlar dediği bir şey var, bir anlatım tarzı var. Şimdi bu 20. yüzyıl caz piyanistlerinin dikkatinden hiç kaçmamış. Ve onun eserleri bu anlamda bence ders kitabı olarak okutulmuş okullarda. Mesela ben şeyde, Viyana'da bunu çok iyi yorumlayan, ya yani bu söylediklerimi çok iyi yorumlayan ve bakın armonisi içerisinden bunlar çıkartılmalı diyen birçok meslektaşımla tanıştım. Almanya'da hakeza öyle. Mesela Keith Jarrett, Brad Matlow, bunların çok Marta Chase, bunların son derece farkında. Aslında icralarında da, yani icralarında da bunu hissettiriyorlar. Yani şunu söyleyeyim, bakın o işte o armonik şeyi, özgürlük alanlarını icra ederken dahi üslupları ile burayı işaret etmek istiyoruz diyor bu şeyler, bu icracılar. İşte Marta Chase onlardan biri. Şimdi eser adını yine vermiyorum. Marta Chase'i bir dinleyelim bakalım. Acaba anlatabilmişim mi meramımı? Dinliyoruz efendim.

0: 1959 yılında genç bir Fransız piyanist. Hiç alışılmadık bir şey yapıyor. Jacques Louis'den bahsediyorum. Aslında buna bir anlamda da Louis devrimi diyebiliriz. Bach'ı alıyor Jacques Louis'i. Swing ritimleriyle çalmaya başlıyor. Caz yorumu getiriyor Bach'a. İşte 1959. Ben daha doğmamışım. Ne doğması? Ben bayağı var doğmama. Piyanosunun yanında kontrbas var. Davul var. Ya yani timpani falan değil. Bayağı bateri dediğimiz davul var. Bütün dünya tabii bakıyor böyle şaşkınlık içerisinde. Ne yapıyor bu diye. Aslında doğru bir şey yapıyor. Çünkü duyuyor Jacques Louis'i. Bach'ın müziğinin içindeki o caz damarını. Günümüze caz olarak gelen damarı duyuyor. Blues bile diyebiliriz bakın. Blues rifflerini bile hissedebiliriz. İşte o günden sonra milyonlarca insan Bach'ı artık bir caz versiyonu ya da cazın da yaratıcısı ve yaratıcısı demeyelim de haber vericisi. Bu geliyor diye 100 yıllar öncesinden haber vericisi olduğunu hissediyor insanlık. İşte aslında anlattığımız biraz bu. Şimdi artık isim veriyorum. Jacques Louis'den dinleyeceğiz İtalyan konçertosunu. Bu bir canlı kayıt arkadaşlar. 1988. Ha bu arkadaşlar. Arkadaşlar. Olsun tabii ya arkadaşız. Şimdi ne demem lazım orada? Değerli izleyicilerim, dinleyicilerim. Tabii o da var ama arkadaşız. En güzeli müzikte arkadaşız. Bu çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar şimdi İtalyan konçertosunu dinleyeceğiz. Jacques Louis'den. Bu 1988 kaydı. Ama güzel bir kayıt. Tam da anlatmaya çalıştığımın bu bir laboratuvar örneği işte. Haydi bakalım dinliyoruz.
1: The piece we just played is called Toccata and Fuga in D minor. The next piece from Bach that we're going to play is the Italian concerto.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, program başından beri aslında söylediklerimizin bir laboratuvar çıktısıydı duyduğumuz diye düşünüyorum. Tam da bu noktada John Lewis'ten bahsetmek istiyorum size. John Lewis'in muazzam bir çalışması var. Bach ve Modern Jazz Kuarteti. Bu grubun kurucusu John Lewis, bir Bach hayranı ve onun amacı cazı klasik müziğin biraz disiplinine yaklaştırmak ve diğer taraftan da Bach'ın müziğinin içerisindeki caz damarını bulup ortaya çıkartmak ve bunu da bayağı da belirgin bir şekilde yapmak. Şimdi bu son derece bence kıymetli. Bu yüzden işte o grubun müziğinde işte kantatalar, fügler duyabiliyorsunuz, kontrpuanı hissediyorsunuz. Efendim oda müziği anlayışı var. Yani bu bir caz kuartet ama bir oda müziği mantığında bir caz kuartet. Kimler var? Davulda ve perküsyonda Johnny Kay var. Harpsichord ve piyanoda John Lewis var. Vibrafonda Milt Jackson. Basta Percy Heath. Kompozisyon John Lewis'e ait. Aynı zamanda piyano çalıyor, biraz önce söylemiştim, ve grubun kurucusu. Ve burada da önemli bir isim var. Nesihu Ertegun. 1974 kaydını dinleyeceğiz. Recording Corporation Blues dinleyeceğiz. Modern Jazz Quartet'ten. Hadi bakalım dinleyelim. Neler olmuş, neler bitmiş.

Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ben mümkün olduğu kadar dedim ya, böyle az konuşup çok dinliyoruz ki o aradaki korelasyonu kaybetmeyelim diye. Şimdi Modern Jazz Quartet'i dinledik. Peki Bach yaşasaydı? Hadi bir hayal kuralım. Bach yaşıyordu. Bir düşünelim. Nasıl olur? Nerede olurdu? İşte Leipzig'teki Thomas Kirsch'te mi olurdu? Yoksa işte New York'ta küçük bir jazz kulübünde mi? Aslında ikisinde de olurdu bence. İkisi de davet ederdi çünkü. Çünkü ikisi de var Bach'ın müziğinde. Yani piyano da çalardı. Efendim yani iyi akord edilmiş piyano diye o dönem ifade ediliyor. Onu da çalardı. Kilise orgu da çalardı. Belki Hammond da çalabilirdi. Hammond orgu da çalardı. Belki büyük orkestralara ne bileyim düzenlemeler yazardı. Caz düzenlemeleri yazardı. Belki her gece gittiği bir şeyde bir müzik ortamında aynı eseri yeniden doğaçlardı. Yeni bir şey olarak doğaçlardı. İmprovizasyonlarını daha da geliştirirdi. Çünkü onun müziğinin özü aslında bence yazılmış olmak değil. Elimizdekiler yalnızca ve yalnızca Bach'ın yaşadıklarının anlık kesitleri. Yani hani su akar bir daha aynı yerden akmaz ya. İşte tam da o Yunanlı filozofun, hatırlamıyorum şimdi adını. Epiktetos'tu galiba ama hatırlamıyorum. Onun dediği gibi aynı suda bir daha yıkanmıyor Bach'ın müziği. Her defasında yeniden yıkanıyor ve her defasında yeniden doğuyor. Bu cazın temel karakteristiği. Şimdi Daniil Trifonov'u dinleyeceğiz. Bir işte o 147 kantatın bir yorumu aslında bu. O da işte İsa'yı anlatıyor biliyorsunuz. İnsanın en önemli arzusunun o sevinç olduğunu falan anlatan bir çalışmadır. Dinliyoruz bakalım. Yezi, Joy of Man's Desiring.

İnanın nasıl geçti ben de anlamadım ama programımızın yavaş yavaş değil bayağı hızlı hızlı koştura koştura sonuna doğru geldik diye düşünüyorum. Başka bir bah duymak ve duyurmak istedik bu hafta sizlere. Aslında biraz malumun ilanı da olmuş olabilir. Yani birçok dostumuz şu an radyoları başındaki dostumuz zaten biliyorduk da diyebilirler buna. Bu da doğru. Bu bildiklerimizi arada bir tekerrür etmek, tekrarlamak aslında hafızayı zenginleştiriyor ve bir sonraki nesle taşıyor. Benim hedefimde olan kitle aslında hep yeni nesil. Yani 1000 kişi dinlediğinde 2 kişi aa öyle mi hay Allah deyip hafif bir zihinsel açılım temel hedef. İşte Bach'a bu noktadan baktığımızda aslında yalnızca bir müzisyen, döneminin çok önemli bir müzisyeni değil, bir öncüsü olduğunu, bir piyoneri olduğunu, önde en önde taşıyanı olduğunu ve geleceği hep işaret ettiğini görüyoruz. Bu Bach'ı diğer birçok müzisyenden aslında temel anlamda ayıran özelliklerden biri. Yani çağın çok çok daha ötesini görebilmek. Kim bilir, şunu da düşünüyorum. Belki daha ileride yeni dünya müziklerini dinlerken orada da belki Bach'ı şey yapacağız, hissedeceğiz. Şimdi bu şey var ya Modern Jazz Quartet, bu çok mutlaka tekrar tekrar dinlenilmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi yine aynı gruptan bir Do Minör Blues dinleyeceğiz. Yine blues dinleyeceğiz. Evet, John Lewis'ın harika harika işidir bu Modern Jazz Quartet. Hadi dinleyelim bakalım 1974 Atlantic Recording Corporation'ın Nesuhi Ertegün direktörlüğünde yaptığı çalışma.

Efendim geldik, geliyoruz, geleceğiz derken programımızın sonuna geldik. Şimdi Bach'ın ölümünün üzerinden tam 276 yıl geçmiş. Ancak onun düşünme biçimi bence hala yaşıyor. Bir caz kulübünde, bir konservatuvar sınıfında, işte ne bileyim bir piyanistin parmaklarında, kilisede, bir konturbasçının işte rifflerinde o yürüyen, ayakları yere basan o bas tınılarında hepsinde yaşıyor. Bir ne bileyim saksafoncunun doğaçlamasında, bir oboada, hapsikortta biraz önce dinledik. Hepsinde. Belki de Bach'ın gerçek mirası bence eserleri değil. Müziğin sonsuz bir iletişim ve konuşma olduğuna dair inancı. İşte Bach ve tabii caz, bu programda ona özel yaklaştık. İşte müziğin evrensel, ben evrensel lafını pek sevmem, biliyorsunuz yıllardır söylüyorum. Evrenselin bir yani siyaseten bir şey söylemek zorundayım ama kapitalizmin bir şeyi, bir sosu olduğuna inananlardanım. Evrensel değil de evrenin kaçta kaçına hakimiz ey insanoğlu. Zerre bile değilsin evrende. Ama biz onu öyle anlatmak istemiyoruz. O evren o değil. Yani bir karşılığı vardır her terimin. O işte, ama bütün insanlığın ruhuna hitap edecek olan müziğin arkasındaki yatan bence devrimci, ileriyi gören şey, mantık bu. Bir müzisyende olması gereken mantık bu. Bu nedir? Bu sürekli bir konuşma halidir. Müzisyenin sanatıyla konuşması halidir. Müzik de böyle bir şeydir aslında. Ve bu konuşmanın hala süren en canlı lehçesidir müzik. Tarihin konuşmasıdır. Şimdi müzik tarihinin en büyük paradokslarından biri de bence şu. Johann Sebastian Bach caz diye bir müzik türünü hiç tanımadı. Ama bugün caz Bach'ı en iyi tanıyan müziklerden biridir. Ha işte Bach'ın ilerici ve devrimci tarafı da budur. Buradan bakalım ve biz hala Bach dinlemeye devam edelim. Hoşçakalınız efendim.

rakıyla yaşar, bu şehir cigarayı çeker. Bu şehir gündüzü yaşar, bu şehir her geceyi sever. Bu şehir adamı söver, bu şehir kadın.

0: legge.
1: Molto dolce.
0: Ostankoy. Ostankoy. Ayında.

Thank you.

Thank you.

Amigo, amigo. Mga usa. Balikoy. Atchay. Adahan. Kusujuk. Newsflash. Aradama. Pashakoy. Ersan. Gayetköy. Gaziköy. Güvercinlik. Verince. Silin. Karşıyaka.

Bakırköy, Yeşilırmak, Mum Menekşe, Akıncılar, Boğtaşlı, Akdoğan, Ağlılar, Şahinler, İmdirli, Marata, Marataşlı, Adaça, Balırdağ, Kırıkçayla, Yıldırım, Haskolat, Oltaköy, Kurudere, Beygöl, Boğaz, Boğaztepe, Melik, Güzelburt, İnce.

0: Güneş Köy.
1: Kıpkırmızı yeşil ırmak.

gün sandallar. Süleyman.

Sabotage. Bisküvi. Demirhan. Erdemli. Ecevit.

0: Haraç.
1: Kamedi Köy. Muvacir. Sürdümce.

maşallah bu evde herkes böylece. Hep düğünede kimi tavuk, kimi horoz gidecek, hepsi kümece. Bu işler daha böylece bir müddet devam ederse deprece yumurta dağıtırız herkese. Oh maşallah bu evde herkes böylece. Hep düğünede kimi tavuk, kimi horoz girecek, hepsi kümece. Bu işler daha böylece bir müddet devam ederse deprece yumurta dağıtırız.

maşallah bu evde herkes böylece. Hep sürece kimi tavuk, kimi horoz, girecek hepsi kümese. Bu işler daha böylece bir müddet devam ederdi.